dörtte bir baktım geçen zamana. Ben kendi kendime neler yapmışım. Bütün acıların bittiği yalan, yalan. Biten onlar değil, biten onlar değil. Ben bitmişim ben.

hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Terk mi edildin? Yok. Ben gittim. Seni mi kaybettim? Ben seni kaybetmedim. Vazgeçtim. Ve şimdi kendim yüdeştim.

Sen beni unut ki ben kendimi bulayım. Ben olayım. Kendi yoluma bakayım. Kime de atarım. Sen beni unut. Belki başkasını bile seversin. Git ki başın göğe ersin. Al işte ben yokum. Ben yokum. Biz yokuz artık.

Çok düşmanım var arkadaş. Beni korkutmaz bu karanlıklar. Benim bu karanlıklar ardında kabus dolu bir yaşantım var. Beni üşütmez bu soğuklar. Çünkü benim buzdan soğuk bir kalbim var. O gün içmiştim ya da çekmiştim. Kafam tatlıydı, biraz efkarlı, gözlerim yaşlıydı. Hele o gün var ya kardeş.

Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni, benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum. Hiç gelmesen de bekliyorum.

0: İşte o kadar.
1: Onunla ayrı çevrelerde, ayrı mekanlarda, ayrı dünyalarda büyüdük. Bizi bir tesadüf, bir bakış, bir gülüş yan yana getirdi. Bu duyguyu daha önceden hiç tatmamıştım anne. Hatırlar mısın babamla ilk karşılaştığınız günü? İşte bu duygu o duygu anne. Senden başka hiç kimseyi böylesine sevmedim anne. Ama şimdi beni ne olursun

sensizlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

ayrılıkların hesabı benden soruldu. Bütün acılı şarkıların, bütün hazin sevdaların, gittiğin gün her çiçeğe bir gözyaşı, her kelebeğe bir ağıt, bana da yüzlerce şiir düştü. Yazmaya mahkum gözlerin için. Ben ki dönüşüne hasret yaşadım bütün

gülüşüne hasret bütün baharları. Gel gör ki, gel gör ki bir dağ çarpar gibi çarptı yüreğim yokluğuna. Bir ben bilirim, bir ben bilirim gururumu hangi taşlara vurduğumu, başımı hangi duvarlara ve hangi uçurumlara köprüler kurduğumu. Bir sana, tek sana kavuşmak için.

sen gideri. Bütün yollarımın yolları kesik. Bütün dallarımın dalları kırık. Kaç geceye bekçi, kaç sabaha nöbetçi ve kaç uykusuz trene biletçi oldum. Gelmedin ah, gelmedin.

kalbimde kaldı bu sevdanın. Bir ucu ellerinde, bir adımı sende kaldı sonumun, bir adımı sabrımda. Çünkü bulutlara çizilmiş, yıldızlara yazılmış ve yüreğime kazılmış bir kara sevdaydı bu. Günlerce kışlardan güneş, karlardan ateş topladım ve bütün ölümleri erteledim. Bir sana, tek sana dokunmak için. Oysa daha gittiğim gün uykularımı çaldım göz bebeklerimden, dizlerimde uyuttum, acılarımı kopardım yüreğimden, izlerinde avuttum ve sözümü de tuttum yanarak için için. Ve işte bugün, ve işte bugün unutmayı da unuttum, bir seni, tek seni unutmamak için, unutmamak için. Ah, seni unutmamak için.

her şeyin senin misin? Çıkıyorum artık hayatından. Kolay olmayacak bunca yıl sonra. Kimsesiz, sensiz yaşamak. Yalnız yaşamak. Hadi uç kendi kanatlarında. Gez, dolaş, gönlünce yaşa.

0: ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.
1: Başlıyor. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Yeah. Aynen.
2: Mersin efendim. 104.6.
1: Burası. Ya.

Hayatımızı yaşıyoruz ama sabah erken kalkıyoruz değil mi? Sabah erken kalkıyoruz mutlu sanıyorlar değil mi? Ama oyunun kurallarına dayanmak lazım. Yani oyunun kurallarında yazıyor mu acaba madde 1 sabahlar erken kalkılacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazıyor mu madde 1 uykuya doyulmayacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazılıyor mu? Yani çocukluğunuzdan bugüne kadar hep erken kalkacaksınız diye. Yani bilmiyorum şimdi aramızda. Şimdi ben kreş çocuğu değilim. Ben ilkokuldan başladım okumaya. Ama şimdi kreş çocuklarımızı görüyoruz 3 yaşında 4 yaşında falan. Onlar da harbiden sabah erken kalkmak durumunda kalıyorlar. Şunu hesap etmek için sordum. Yani ortalama 3 yaşında kreşe gitmek için kreş servisi için erken kalkıyorsun. Sonrasında ilkokul çağın geliyor. İlkokula gitmek için erken kalkıyorsun. İlkokul 4 sene sonra ortaokula gidiyorsun. Yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Sonra orta öğretim bittikten sonra yani ortaokuldan bahsediyorum liseye yazılıyorsun. Lisede de yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Tam liseden mezun oluyorsun o be diyorsun. Üniversiteye yazılıyorsun. Kazanıyorsun falan gidiyorsun. Sonra orada da derse yetişmek için erken kalkıyorsun. Okul bitiyor tamam artık erken kalkmaya gerek yok. Bir şeye yetişmek zorunda değilim falan diyorsun. Sonra işe giriyorsun yine erken kalkıyorsun. Sonra işi bırakıyorsun. Tamam home office çalışıyorsun. Günümüz teknolojisi, 2026 teknolojisi. Programları evden yapıyorsun. Radyo programcısısın. Ulan sabah 7'de programa giriyorsun. Yine erken kalkıyorsun. Allah esirgesin yani. Sonra ortalama o 20 yıllık, 20 yıl sürüyor mu eğitim hayatı? 16 falan işte. Evet ortalama 16 yıllık eğitim hayatının sonrasında ortalama 34 yıllık iş hayatı toplarsanız eğer ki 50 yıl yapıyor. Çocukluğu falan katın ortalama 60. 60'tan sonra uyuma imkanın var ama uyuyamıyorsun. Çünkü artık uyumaktan sıkılıyorsun. Çünkü artık emekli kafasındasın. Çünkü artık erken kalkıp ortalığı karıştırman gerekiyor. Her şeye müdahale tabii canım. Erkenden gidip yani şu sana beleş olan serbest kart alıp da bindiğin belediye otobüsüne bir binmen gerekiyor. Belediye otobüsünde bir insanlara evladım ben yaşlıyım bana yer versene demen gerekiyor. İnsanlarla müthiş kavga etmen gerekiyor. Ben senin deden yaşındayım oğlum ayıp değil mi lan sonra bana yer versene. Yani ben buradan şu özeti çıkartıyorum arkadaşlar. Yani doğduğumuz andan itibaren belki de 1-2 yaş özellikle uyutmaya çalışıyoruz değil mi? Yeni doğan bebeği. Ama sonra belli bir 3 yaşından sonra kaldırmaya çalışıyoruz. Düşünsenize eğer size anneleriniz uyandırıyorsa gerek ilkokula giderken gerek ortaokula liseye gerek böyle hala ailenizde yaşayıp da işe giderken aile uyandırıyorsa anne düşünsenize. Bebekliğinizde uyu diyordu. Şimdi uyan diyor. Yani o zamanlar uyu diye mücadele veriyordu. Şimdi uyan diye mücadele veriyor. Ya öyle ya da böyle uyanmak lazım arkadaşlar. Yani uyu uyu nereye kadar? Yata yata karpuz büyür. Hangimiz karpuzuz? Ben değilim şahsen. Efendim hoş geldiniz. Burası Tolga Dünyası programı. Efendim hoş geldiniz. Güzel bir programa denk geldiniz. Harbiden diyorum var ya. Böyle dinlediğiniz zaman kendinize geleceksiniz. Dinlediğiniz zaman böyle inanılmaz enerjik olacaksınız. Günün neşeli başlayacaksınız. Dinlediğiniz zaman belki size genel kültürle ilgili, genel yetenekle ilgili bir şey katmayacağız. Yani ne bileyim gireceğiniz böyle bilgi yarışmasıyla ilgili sorularla karşılaşmayacaksınız. Veyahut da şu an dünyada, ülkede neler oluyor bununla ilgili bilgi sahibi olmayacaksınız. Ama emin olun güzel eğleneceğiz. Hep birlikte acayip eğleneceğiz. Bro, hadi gel.

0: Şimdi tabii hepimiz erken kalkıyoruz. Hepimizin sorumlulukları var. Yerine getirmemiz gereken sorumluluklar var. Yapmamız gereken ödevler, görevler var. İşte bizim de bir sorumluluğumuz var. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nda. Evet evet. Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Efendim Tırmıl Sanayi Sitesi'nde Yağmur Yemekçiliğe ait bir lokantası var. Lokantasında sabahları kahvaltı servisleri var. Aynı zamanda gün içerisinde sulu yemekleri var. Pilavları var, çorbaları var, salataları var. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü servisleri var. Aynı zamanda düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonları için güzelce tencereleri kaynıyor. Aynı zamanda Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 300 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 250 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet. 200 lira ya. Şu an tedavüldeki en büyük para biriminden bahsediyorum. 2 tane yüzlükten bahsediyorum. 4 tane ellikten 200 lira. Tabii şaşırırsınız çünkü 200 liraya ne tantuni yiyebilirsiniz, ne lahmacun yiyebilirsiniz, ne kebap yiyebilirsiniz. Ama 200 liraya Yağmur Yemekçilik'te bol bol yiyebilirsiniz. Ana yemeği pilavı salatasıyla 3 çeşit yemek. Yanında limonu, biberi ekmeğiyle sadece 200 lira. Evet evet yanlış duymadınız. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek. Ana yemeği pilavı salatası limonu, biberi ekmeğiyle beraber sadece 160 Türk lirasına. Değil. Dur. Sadece 200 lira, 200. Lan birdenbire %20 indirim yaptım. Her şeyde fiyat artınca. Evet evet, Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatası limonu biberi ekmeğiyle beraber bol bol yaz az öde 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Telefon 0542 144 4602 0542 144 46

Tolga Dünyası'nın WhatsApp numarası kaydetmeyenlerin ise 0546 977 8432. Kaydet numarayı yolla mesajını. 0546 977 8432. Gönder gelsin mesajını. Yolla gelsin mesajını.

0: Ben de saatte eve dalar sevmem. Ben de gidiyorum ama geleceğim. Birkaç dakikaya tekrardan buradayım. İşimin başında, görevin başında olacağım. Ayrılmayın, hemen geliyorum.
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun, sabah şevleriniz hayır olsun inşallah. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, günümüz aydın olsun. Canlarım benim. Canlarım benim, nasılsınız bu sabah? Her şey yolunda mı? Güzel bir gün uyandınız mı? Yani ne bileyim, belki dünden kalan, belki de bugün beklediğiniz, belki de bu haftanız ulaşacak güzel bir haber var mı? Ne bileyim, belki de bugünü diğer günlerden farklı fark ettiren böyle bir şey var mı? Ne bileyim, belki doğum gününüz falandır. Ne bileyim, böyle evlilik yıldönümü, özel gün olabilir mi acaba bugün sizin için ya? Yani tam olarak nedir? Hani şimdi ruh halinizin pozitif olmasını temenni ederim tabii ki. Yani şu anda iyi bir ruh halinde olmanızı beklerim tabii ki. Yani iyi olmanız için ben size birkaç neden söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi, şu an bu programı duyuyorsanız eğer. Demek ki duyu organlarınızda bir sıkıntı yok. Duyuyorsunuz yani. Yani sağlıklısınız anlamına geliyor. Yani eğer ki ya Tolga sabah çok erken kalktık falan diye hissediyorsanız iyi tarafından bakın. İyi tarafı ne mi? Tabii ki de sabah erken kalkabilmişsiniz. Yani kalkmışsınız. Yani şu an ayaktasınız. Yani şu anda yaşıyorsunuz. Aramızda yoktu belki de ama... Yani kalkamadığınızı varsayın mesela. Yani bir anda böyle kalkamıyorsunuz yani, düşünsenize. Bak şu anda mesela kalkmak istemediğiniz halde kalkmışsınız ya. Hani öyle bedbağ olanlar böyle. Tolga'cım hiç sorma ya, uykuya doyamadık, gözümüzden uyku akıyor. Zorla kaldırırlar bizi ya, yemin ediyorum hunharca kaldırırlar bizi. Biz istemiyorduk yani. Bak şöyle düşünebilirsiniz, hakikaten şu anda yataktan kalkmak istememenize rağmen bir şekilde kalkmışsınız ya. Ya da şöyle düşünün, tam tersi olsa, yataktan kalkmak istemenize rağmen kalkamadığınızı. Yani çok istiyorsunuz ama kalkamıyorsunuz. Yatak sizi sarmış sarmalamış böyle. Yani kalkmak istiyorsunuz o anda abi. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda uyanarak, gözlerinizi yeni bir güne açarak, yani şu anda uyanarak, yataktan kalkarak, yani ayağınızı böyle yatağınızın aşağısında yere koyarak, oradan besmele çekip de güç alıp böyle kalkarak, ya büyük bir şeyi başarmış oluyorsunuz ya. Tabii canım, şimdi sizin için biraz rutine dönmüş ya. Hani şimdi sizin için biraz şey olmuş ya, siz çok farkında değilsiniz belki. Ama baktığımız zaman hakikaten... Öyle böyle az buz bir şeydir ya. Arkadaşım bugün de kalkmışsınız. Bugün de hayattasınız. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerinde. Baktığınız zaman görüyorsunuz. Dinlediğiniz zaman duyuyorsunuz. Ağzınıza bir şey attığınız zaman tadabiliyorsunuz, çiğneyebiliyorsunuz. Daha sayayım mı vücudumuzun bize verdiği nimetleri? Daha sayayım mı mesela ayağınız sizi istediğiniz yere götürebiliyor. Ellerinizle, kollarınızla istediğiniz şeyi tutabiliyorsunuz. Başka ne gibi vücudumuzda şeyler düşünmek lazım. Şey olabilir mesela bu istediğim. Canlarım benim, günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hani bardağı dolu tarafından bakmak icap ediyorsa şu yaşam koçu styling şeyleri var ya. Hani sanal medyada. Bir sürü şeyler var böyle, kuşlar, çiçekler, böcekler tarzı. Bak ben onun biraz farklı versiyonunu yapıyorum. Biraz farklı versiyon. Yani şu anda hayatta olduğunuz için şükredebilirsiniz. Yani bu

0: diyorum. Koy, koy. Sizin için daha nasıl güzel haber olmasın ya? Tabii canım, daha da güzel haber istiyorsan al sana güzel haber.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Tabii canım, al sana güzel haber. Bugün ne yiyeceğim derdine son. Bugün ne yesek acaba derdine son. Arkadaş, bir tantini istiyoruz, 250-300 lira doymuyoruz ya. Arkadaş, bir lahmacun yiyelim diyoruz, 250-300 lira doymuyoruz ya. Yok mu kardeşim şöyle paramıza göre güzel sulu yemek? Yok mu kardeşim paramıza göre şöyle güzel bir 3 çeşit yemek, tabildot yemek diyorsanız, bakınız Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek. Bakınız, bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil, sadece ama sadece 200 lira. Güzel haber. Alın size güzel haber.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bakınız, ana yemek dersen var. Pilav dersen var. Salata dersen var. Yanında limonu, biberi, ekmeği var. Bunların hepsi bir arada 500 değil, 400 değil, 300 değil. Sadece ama sadece 200 lira. Alın size güzel bir haber. Tabii canım ya. Tabii canım ya. Hem hijyenik, hem kaliteli, hem güvenilir, hem lezzetli, hem ekonomik. Hepsi birden tabii ki de Yağmur Catering yemek. Daha ne olsun ya? Hayır, soruyorum, daha ne olsun? Alın o zaman güzel bir haber daha.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde de yine Yağmur Catering Yemekçilik. Öncelikle Tırmız Sanayi Sitesi esnafları çok şanslı. Çünkü Yağmur Catering Yemekçilik dünyanın Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. Ama Tırmız Sanayi Sitesi'nde olmayanlar da şanssız değil. Onlar da gün içerisinde belki o tarafa doğru gideceklerdir. Tırmız Sanayi'sinde işleri vardır, ne bileyim. Ne bileyim, belki uğrarlar, yemeklerini yerler falan böyle ekonomik fiyata. Ya da iş yerlerinde tabildot servisi var arkadaşlar. Abi canım, işletmenizin bağlantısını yapın, yemeklerinizi Yağmur Yemekçilik getirsin. Cumali Usta hazırlasın, personeller getirsin hızlı servisiyle. Her gün size hizmet yapsın, yemek hizmeti. Sizin menüyü bildirsin. Artık bundan sonra bugün ne yiyeceğiz diye düşünmeyin. Her gün yemeğiniz Yağmur Catering Yemekçilik'ten gelsin. Ne dersin? Güzel mi, olur mu? Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj yazıp bilgi alın, olur mu?

biraz tarihten, günümüzün tarihinden bahsedelim. Öncelikle Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşıyoruz. Geliyor, gelmekte olan. Daha dün gibi hatırlıyorum. 11 ayın sultanı dedik. 11 ayın sultanı az var, Ramazan dedik. Daha dün gibi hatırlıyorum. İftar dedik, sahur dedik. Ramazan pidesi dedik, Ramazan şenliği dedik. Ya daha dün gibi hatırlıyorum. Bayram dedik ya, kimileri şeker bayramı dedi ama biz ısrarla Ramazan bayramı dedik. Tarihte şeker bayramı diye bir bayram yok. Siz de oyuna gelmeyin, bayram Ramazan bayramıdır dedik. Hemen o bayramı geride bıraktık. Hayat devam etti. Hala devam ediyor. Ve işte eskilerin tabiriyle büyük bayram. Asli adıyla Kurban Bayramı geldi çattı. Bayram arifesindeyiz. Unutmayın, hem Müslümanın hem Türk'ün iki dini bayram var. Bunlardan bir tanesi Kurban Bayramı, bir diğeri Ramazan Bayramı. Bakınız, lügatta Türk'ün tarihinde, Müslümanlık tarihinde şeker diye bir bayram yoktur. Şeker tadında geçebilen bayramlar olabilir. Belki bayramda şeker ikram edilebilir ama bayramların biri Ramazan bayramıdır. Bir diğeri de Kurban Bayramı. Elhamdülillah. İşte bu Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşır. İşte bu Kurban Bayramı'ndayız. İşte Kurban Bayramı'na giriyoruz. Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşıyoruz. Yaptığım hesaplamalara göre bugün Kurban Bayramı arifesi olma ihtimali yüksek. Evet evet. Yani biz programı 12 Mayıs Salı sabahı yapıp kayıt altına alıyoruz ama şu anda 26 Mayıs Salı sabahı, programın tekrarının dinlenme ihtimali yüksek. Ne de olsa 9 günlük bayram tatili, ne de olsa bayram sevinci, bayram neşesi, ne de olsa bayram yolculuğu, bayram seyahati. Ben ve benim gibi gurbette olanlar için Sıla-i Rahim yolculuğu. Arifesi 26 Mayıs Salı sabahı dinleyenlere ayrıyetten günaydınlar olsun. Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı sabahı, kulak verenlere hayırlı sabahlar olsun. Artık bugünlerden itibaren Kurban Bayramı telaşı başlayacak, alışverişler yapılacak değil mi? Ramazan bayramından farklı olarak Kurban Bayramı'nda özellikle bıçak satılıyor, satır satılıyor. İşte bu bıçakları satılır, bireylemeciler mahallelerden geçiyor. Mangal mesela, şiş mesela. Bunları daha çok görebiliyoruz. Tabii canım, çünkü adı üstünde Kurban Bayramı. Kurban Bayramı, dini vecibelerimizden bir tanesi de kurban ibadeti arkadaşlar. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.

la la la la la la la. Canlarım benim. Ve işte erken kalkıp yol alanlardan, günden her sevini Tolga dünyasıyla başlayanlardan ve bunun yanı sıra erkenden yola koyulup da Yine Mersin'de Tolga dünyasına başlayanlardan sevgili Ender, erken kalkıp yol alan Ender, erkenden yola koyulan Ender, Yine Mersin'de Tolga dünyasına başlayan Ender, şu anda vardiyalda olan Ender, Yenice'den dinleyen Ender, Yenice'de Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı'nda dinleyen Ender, bir yandan işinin başında işini yapan, bir yandan da radyoda Tolga dünyasını dinleyen, bir yandan da mesaj gönderen, bir yandan da Tolga dünyasına dinleyici toplayan Ender. Abi günaydın diyor Ender. Günaydınlar Ender'im. Hayırlı sabahlar olsun karşım. Bugün sabah vardiyasında Taha kardeşimle beraberiz. Selam vardı ya. Ve aleyne ve aleyküm selam Taha kardeşimiz. Ve aleyne ve aleyküm selam Taha kardeşimiz. Taha kardeş. Güzel bir gün olsun inşallah diyor Ender. Ender'e de günaydın, Taha'ya da günaydın. Ender'e de hayırlı sabahlar, Taha'ya da hayırlı sabahlar. Yenice'ye de günaydınlar. Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı emekçilerine, pilotlarına, hosteslerine, muavin oluyor mu uçaklarda? Hani şey yapan var mı? Hani İstanbul, Ankara, İzmir, İstanbul var. Muavin, hani bu şeyleri bagajı falan alanlara ne dedi? Koltukları şey kontrol, onlar hostes oluyor evet. Yani bir uçak için ne gerekli arkadaşım? Pilot, yardımcı pilot, hostes, stajyer hostes. Ondan sonra yer hizmetleri değil mi? Bavulu alan, biletleri şey yapan falan böyle. Bir de ilk böyle havaalanına girdiğimizde ring araçları var, onları kullanan. Başka güvenlik sağlayan. Başka teknik personel, hangar şeyleri. Zor iş be. Peki, Uluslararası Çukurova Bölgesel Havalimanı emekçilerine de günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Sabah şehirleriniz hayır olsun. Çukurova Bölgesel Havalimanı işletmecileri, kaptan pilotunuz değil ama radyoda Tolga konuşuyor. Hepinize günaydın, hepinize hayırlı sabahlar olsun. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Gününüz aydın olsun. Sabah şehirleriniz hayır olsun. Günaydın, günaydın, günaydın.

0: Instagram radyocu Tolga, takip edilebilir, direkt mesaj gönderilebilir. Instagram radyocu Tolga'da buluşabiliriz. Instagram radyocu Tolga'yı takip edin, direkt mesajlarınızı gönderin. Molamızı verelim, ihtiyacımızı giderelim. Çayımızı, çorbamızı alalım, gelelim kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Vladimir de Varaso. Canlarım benim, devam ediyoruz. Normal şartlar altında Mayıs'ın 12'si olsa da kayıt altına aldığımız ve Kurban Bayramı'nın arifesinde dinlenilen bir radyo programı. Yani 26 Mayıs sabahı, yani Kurban Bayramı arifesi.
1: Umudum yoktu.
0: Bayramın 9 gün süreceği açıklandı, çok önceden açıklandı. İnsanlar buna göre plan program yaptı. Ona göre Sly Rahim yapanlar, otobüs yolculuğu yapacak olanlar biletlerini aldı.
1: Hiç, utan bir efsane.
0: Uçakla gidecekleri yerlere

memleketlerine, doğduğu topraklara gidenler çoktan bence varmışlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü normal şartlar altında 22 Mayıs Cuma son mesai günü oluyor. 23 Mayıs Cumartesi 9 günlük tatilin ilk günü oluyor. Yani böyle bayrama adım adım yaklaşma. Dolayısıyla artık böyle memlekete gidecek olanların çoğunluğu gitmiştir diye düşünüyorum. Özellikle böyle devlet memurları ya da memur statüsünde işler. Yani 9 günlük tatil vuranlar cumartesinden itibaren yani öncesinden memleketlere varmıştır. Ama tabii şimdi bunun esnaf olanı var. Bunun işçi olanı var yani şeyin dışında. Özel sektör çalışanı var 9 günlük tatilin vurmadığı. Ama orada genelde şey oluyor ya, genelde böyle evin reisi babalar eşlerini ve çocuklarını, yani anneleri ve çocukları önden bir gönderiyor. Siz diyor ben biletinizi keseyim diyor. Erkenden ben de diyor Arif'e gelirim diyor, bayram sabahı gelirim falan diyor. Ne yapsın adamcağız izni yoksa? Ne yapsın özel sektör, ne yapsın esnaf mesela? İşlerinden çok artacağı zamanlar yani böyle. İşte bugün de Kurban Bayramı'nın Arifesi. Kurban Bayramı'nın arifesinin Arife Bayramı'ndan bir gün önce anlamına geliyor. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Biz tebliğ vazifemizi yapalım, sonrasında size kalmış. Teşrik tekbirleri bu sabah namazı itibariyle namazlardan sonra biliyorsunuz başladı. Kurban Bayramı ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri. Ya şimdi namazda göz olmayan nezanda kulağı olmaz ya. Balgancım teşrik, teşbik, teşrik, teşrik. Teşrik tekbirleri biliyorsunuz. Beş vakit namaz kılanlar için söylüyorum. Namazlardan sonra biliyorsunuz ki Allahu Ekber Allah. Ya onu hatırlatmış olalım. Arife günü sabah namazı itibariyle başlamış oluyor. Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarından sonra değişik tekbirlerini unutmayınız efendim. Bak görüyorsunuz ne güzel faydalı bilgiler veriyorum ya. Ne güzel, kendine gurur duyuyorum. Yemin ediyorum var ya tam böyle harbiden. Hani belki de hayırlı cumalar mesajı göndermiyor olabilirim. Ne bileyim böyle hayırlı kandiller mesajı paylaşmıyor olabilirim ama bak bir şekilde aklıma gelen bir şeyi paylaştım sizlerle yani. Canlarım benim. Tolga Dünyası'ndasınız. Mersin FM Radyosu'ndasınız. Arife günü sabahında. Bence mutlu bir Arife, mutlu bir bayram için olmanız gereken en güzel yerdesiniz. Güzel enerji depolayın. Güzel bir bayram olsun. Yoktu.

0: hayatta şey var değil mi? Yani bu hayırlı cumalar mesajlarını falan gönderiyorlar ya her cuma, yani elimize ulaşıyor öyle ya da böyle. Yok, şikayetçi değilim. Ben bunu söylediğim zaman bazen geri dönüş oluyor. Geri dönüşlerde şey diyorlar. Ne o Dalgancım, şikayetçi misin ya? Yok canım, mizah ya, mizansen yapıyorum canım. Ne şikayetçi olacağım? Benim hayattaki en büyük amaçlarımdan bir tanesi mutlaka her cuma hayırlı cumalar mesajı almak. Özellikle Kamil'den, özellikle Haydar'dan. Tabii canım ya. Mesela böyle bazen bazı insanlarla tanışıyoruz, numaralarını alıyoruz, kaydediyoruz. Aradan aylar geçiyor, yıllar geçiyor. O insanın numarası bizde olduğu için WhatsApp durumunu görüyoruz. Hatta onun toplu mesaj grubunda oluyoruz ya. Mesela bundan 6 sene öncesinde musluğum bozulmuş, tesisatçı çağırmışım, numarasını kaydetmişim. Abi 6 sene önce o musluk yapıldı. 6 sene önce tesisatında bir sorun olmadı, adamın numarası bende diye. Adamın özel, adamın evliliğine şahit oldum ya. Geldiğinde musluğu yaptığında henüz bekardı. Tabii canım, bu WhatsApp durumdan paylaşıyorlar ya. Önce biriyle tanıştı, sonra kızı istediler, söz taktılar, nişan yaptılar, düğün yaptılar. Kızı oldu ya, şu anda kızı 3,5 yaşında, düşün. WhatsApp durumdan takip edebiliyorsun abi onu. Tabii. Yıllar öncesinde bir arkadaş ortamında Tolga'cığım numaranı alayım belki lazım olur diye numaramı alan bir arkadaş. Eşinden boşandı, başka biriyle evlendi, uzak doğuya balayına gitti. Bütün bunları konuşarak anlamıyorum, WhatsApp durumda görüyorum. Şimdi bu insanların bana hayırlı cumalar mesajı, yani ne kadar hayırlı olur. Şimdi müfredatta şey var değil mi, hayırlı cumalar mesaj gönderip grubuna sesleniyorum. Müfredatta şey var değil mi? Hayırlı bayramlar. Bu bayram hepimize huzur getirsin. Şimdi şeye, depoya bakacaklar abi, depoda neler var diye. Depoya bakacaklar. Ha bak, geçen Kurban Bayramı'nda bu varmış. Ne var? Koyun var. Güzel. Bu koyunun işte yanına bir tane gül koyalım. Bir tane melek kanatla. Bak güzel, daha önce hazırlanmış. Bu güzel bayram, ibadetlerimiz yerine. Bir de şey değil mi? Arife'den başlanıyor normalde. Bugünden itibaren. Bayram mesajı. Hayır, bir de sonra bazılarıyla karşılaşıyoruz yıllar sonra. Dalgancım sana çok darıldım. Ne oldu, ne yaptım diyorum. Benim mesajıma cevap vermedin. Hangi mesaj diyorum. Yani her kandil hayırlı kandiller diyorum. Bir kere de sen yaz. Evet, atarlanıyor. Ben mesela geçen kandil gönderdim sana. Sen şey demedin ama bana. Şey diyorum yalnız, bir detay var. Bana göndermedin. Ortaya atıyorsun, kim üzerinden alınırsa. Hani özellikle beni arasan, merhaba Tolga'cığım nasılsın, iyi misin, hayırlı bayramlar falan, hemen geri dönüş alırsın. Ama sen orada saldım çayıra Mevlam kayra tarzı. Öyle bir şey yok. Bak ben buradan şu an sesimi duyan herkese mutlu bayramlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramımız kutlu olsun diyorum. Ama emin olun aranızdan hiçbirine ben geçen radyoda senin bayramını kutladım, sen benim bayramımı kutlamadın, bana mesaj yazmadın demeyeceğim. Evet, hayırlı bayramlar, mutlu bayramlar, bereketli bayramlar olsun inşallah.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Bakınız, Yağmur Catering yemekçiliği size birçok şey ifade edebilir. Hemen ben ifade edeceği bazı şeyleri paylaşayım öncelikle.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu bu cepte. Bunun yanı sıra aynı zamanda
1: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Okey mi? Sabahları kahvaltıya da gidebilirsiniz, brunch'a da gidebilirsiniz. Onun

0: 12 arası. Yani öğlenleri sulu yemeğe de gidebilirsiniz. Ev yemekleri böyle. Bunda da mutabık mıyız? Okey miyiz? O zaman alın, sizi mutlu edecek, bütçenizi hiç zorlamayacak. Bütçenizle ilgili güzel bir haber.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, sadece 200 lira. Duydunuz da inanmadınız mı? Bak bir daha söyleyelim.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Arkadaşım, bir yemekte, 3 çeşit yemekte olmazsa olmaz. Ana yemek var mı? Var. 3 çeşit yemeğin içerisinde olmazsa olmaz. Pilavı var mı? Var. 3 çeşit yemekte olmazsa olmazı, salatası var mı? Var. Yanında limonu biber ekmeği var mı? Var. Hepsi birden sadece 300 lira mı? Hayır. 250 lira mı? Hayır. Ana yemeği pilavı, salatası, limonu biber ekmeğiyle beraber 3 çeşit yemek. Sadece 200 lira. Peki bunu sipariş verebiliyor musunuz, sipariş?
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Maşallah. Maşallah, iş yerlerine hızlı servis. Peki bir ne bileyim, yemekli düğün olur, yemekli nişan olur, toplu organizasyon olur, cenaze yemeği olur, bu tür şeylerde hizmet veriyor mu acaba, böyle toplu böyle bir sürü?
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Oo, bu işi çözmüşüz ya. Bu iş tamam ya. Boşuna demiyoruz Cumali Usta'nın işletmeciliğinde. Ama böyle 5-10 yıllık, 10-15 yıllık, 15-20 yıllık değil ha. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu kavga dönüyor. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi tüm İslam alemine ve Tolga Dünyası dinleyicilerine hayırlı, mutlu, güzel bayramlar der. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Yağmur Catering Yemekçiliği.

0: O zaman molaya gidelim mi? Bir mola isteyelim mi? Bir molamızı yapalım mı? Molanın sonrasında gelip burada kaldığımız yerden devam edelim mi? Hadi o zaman günün son molası, sonra burada olacağız. Ayrılmayın, geliyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Sizin için bayram zamanı nedir?
3: Kalplerin bir attığı her zaman bayram zamanıdır bizim için. Tüm kapıların neşeyle açılması dileğiyle.
2: Mutlu bayramlar Türkiye.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

bayramdı falandı filandı derken mevsimleri şey yaptık. Yani Ramazan ayına girerken de kış mevsimindeydik, Şubat ayındaydık. Ramazan ayından çıktığımızda bayramı yaşarken de ilkbahara girdik, Mart ayına. Evet evet, Mart ayı biliyorsunuz ilkbahar mevsiminin ilk ayı. Ama bildiğimiz başka bir şey daha var. Mart kapıdan baktırır kazmak yürek yaktırır. Bildiğimiz bir şey daha. Mart'la ilgili bildiğimiz bir şey daha var. Mart ayı dert ayı deniliyor esnaflar için. Şimdi eski zamanlarda sadece böyle Mart ayının yıllık vergi matrağı ayı olduğu için o zaman dert aydı. Ama şimdi günümüzde maşallah her ay dert ayı. Esnaf için her ay dert ayı. Her ay dert ayı her ay. Artık Mart ayı dert ayı diye bir şey kalmadı yani. Aynı şey şey için de geçerli. Hani şu Mart kedisi muhabbeti var ya böyle. Artık onlar da yılın 12 ayı. Ulan arkadaş, yozlaştık mı ya 2026'ya girerken? 2026'ya girerken neler oldu? Bakınız eski zamanlarda esnaflar yılın 11 ayı dertsiz, tasasız, kedersizdi. Ama sadece bir ayı, Mart ayı. Hani böyle yıllık beyanname metrağı var ya. Onun stopaj mutopaj ödemesi falan filan vardı Mart ayında. İşte bu nedenle mütevellit şey derlerdi esnaflar için. Mart ayı dert ayı derlerdi. Ama 2026 Türkiye'si nasıl bir hale geldik, nasıl bir evrildiysek yılın 12 ayı dert ayı. Hatta şimdi bir esnaf mesaj yazacak, diyecek ki Tolga'cığım yılın 52 haftası dert haftası. Hatta diyecek ki birileri yılın 365 günü dert günü ulan. Tabii canım ya. Bir zamanlar ne şey derlerdi, ne yapıyorsun orada Mart kedisi gibi. Yani Mart kedisinden kastımız biliyorsunuz Mart ayında kedilerin şimdi bunu nasıl anlatırım? Kedilerin vücudundaki afrodizyak ve hormonların etkisiyle, yani bir eskilerden kalma bir inanışın rivayetlerine göre Mart ayında kediler çiftleşme ayıymış, öyle deniliyor yani. Mart ayında dişi kediler erkek kedilere davet yaparmış. Böyle miyav falan diyor. Erkek kediler de daveti reddetmezmiş. Mart ayıyla ilgili. Tabii Mart ayı denildi ama böyle erkekler de miyav. Olay sonra iki kutbun birleşmesiyle şeye dönermiş böyle. Miyav miyav miyav miyav miyav miyav miyav. Ama şimdi bu da... Bu da yılın 12 artık. Mart'ın bir şeyi kalmadı. Bilenler biliyorlar. Ben Ankara'dan yapıyorum programı. Biliyorsunuz ki program programı home office'ten yapıyorum. 3 katlı triplex vallı. Katları demek ki uzun süredir söyleyemiyorum, dilim dönmedi. 3 katlı triplex villamın çatı katındaki yatak odasının home office'inden sesleniyorum. Burası aynı zamanda

0: bahçeli 1000 metrekare bir alan üzerinin 500'ü oturum, villa oturumu, 500'ü de bahçe. Bizim bahçeli bir yaşam alanımız var. Kediler de var tabii ki. Ya evet, daha önce hani Marta ile ilgili bir rivayet vardı ama yok abi. Ben ne zaman baksam bazı kedi türleri var, tamam mı? Ne zaman baksam yüklü, ne zaman baksam hamile. Ne zaman baksam bir bakıyorum doğurmuş yavruları var etrafta. Bir bakıyorum bir daha hamile. Ulan ne zaman doğurdun, ne zaman hamile? İşte o yüzden şey derler ya, kendi köpek gibi doğuruyorum. Canlarım benim. Mart ayının bir şeyini yaptım size. Mart ayının bir MR'ını çektim. Mart ayının bir özetini sizinle paylaştım. Öncelikle kadınlarımız şey diyordu. Mart kapıdan baktırır kazma kürek. Yani Mart ayında artık böyle ilkbahar geldi, çiçekler, böcekler falan olurdu ya. Hani böyle insanlar böyle sobalarını falan sökermiş geçmiş zamanlar. Öyle olunca bir de Mart'ta da soğukluk hissedilince işte kadınlar da demiş ki Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktır. Mart'la ilgili işte kedilerin ayı, Mart ayı çiftleşme kedilerini var. Bir de esnaflar için dert ayı derler. Ha bir de şey var, Mart ayı, bahar ayı ya. Geldi bahar ayları, titrer gönül yayları. Canlarım benim.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Benim dünyamdasınız.
2: Mersin FM.
0: Benim radyomdasınız.
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Kırmaz Usta'nın sponsorluğunda Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu

Canlarım benim, bir araştırma var. Bu fazla uzun uyuyamayanlarla ilgili. Yani siz ne kadar uyuyorsunuz bilmiyorum ama yapılan bir araştırma göstermiş ki, ya burada şimdi cevap hakkı falan doğmasın. Burada şey yapmayın sakın. Nereden çıktı lan bu? Oğlum kim çıkartıyor lan bu şeyleri falan? Ben sadece söyleyenlerin yalancısıyım. Şimdi burada ben kendimi de dahil edebilirim bu araştırmaya. Diyor ki araştırmalara göre, vallahi araştırmayı nerede yapılmış, kim yapmış, niye yapmış, nasıl yapmış, kaç kişiye sormuş, hakikaten insanlar ne diye cevap vermiş, bunu resmi bir mecraya onaylatmış mı, resmi mi, gayri resmi mi, ya da araştırmayı yapan insan sadece çevresindeki 3-5 kişiye mi sormuş bilmiyorum. Araştırmalara göre diyor. Yani inanmıyorsanız şey diyebilirsiniz. Vallahi ben çok inandırıcı gelmedi yani bana. Yani baktığın zaman araştırmışlar ama yani kim araştırmış, nasıl araştırmış diyebilirsiniz. Araştırmalara göre ne kadar geç uyanırsanız o kadar çok zekisiniz diyor. Vallahi. O zaman benim zekasızlığım buradan. Evet. Oğlum bu sabah programında okunabilecek bir haber değil lan. Yani sabah programında okunabilecek bir araştırma değil. Bunu gece programında falan okumak lazım. Arkadaşlar gece istediğiniz saatte uyuyun, sabah geç uyanın. Çünkü yapılan araştırmaya göre ne kadar geç uyanırsanız o kadar zekisiniz. Araştırmayı yapanlar kim? Geç uyananlar. Geç uyanan. Ya yemeyin böyle şeyleri, boş verin. Evet, bir araştırma yapılmış. Yapılan araştırmaya göre ne kadar geç uyanırsanız o kadar zekisiniz denilmiş ama yani ben bunu tartışırım abi yani şimdi. Şimdi ben ne kadar erken uyanıyorsam o kadar geri zeken değil mi? Tamam doğru, o kadar zeki olduğum söylenemeyebilir. Tamam doğru, kendimi bildim bileli çalışıyorum, araya parayı bulamadım, o da doğru. Tamam doğru, çok böyle ne bileyim bir Bill Gates kadar, bir Elon Musk kadar, bir Acun kadar zeki olmayabilirim ama yani ben de kendimce bir zeki gösterir, zeka ver şeyim var. Mesela yaptığım en zekice davranış zengin bir kadınla evli olmak yani. Zeka gerektiren bir şey bence. Evet. Babamızı seçemiyorduk ama kayınbabamızı seçebiliyorduk değil mi? Yaptığım en zekice iş kayınbabamı seçmek. Gerçi o da sonra iflas etti ama. Yani... Arkadaşlar inanmayın bu araştırmaya. Bir kere elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlıkta erken kalkıp yol almak sevaptır. Müslümanlıkta rızk sabah dağıtılır. Müslümanlık hakikaten çok böyle güzel sözler söylenir. Erken kalkıp yol almak gibisi var mı ya? Neymiş efendim? Araştırmalara göre ne kadar geç uyanırsanız o kadar zekiymişsinizmiş. Araştırmayı yapanlar geç uyananlar. Yani... Bırakın ya, bırak ya. Ben bu araştırmayı yapılmamış varsayıyorum. O zaman ben ne diyeyim ki? Yapılan araştırmalara göre ne kadar erken uyanırsanız o kadar zeki. Mesela bu da böyle bir şey ya. Mesela yağmur catering yemekçilik de şey desin. Ne kadar çok yağmur yemekçilikten yerseniz o kadar zeki. Araştırmalara inanmayın. Ya da şey yapalım ya. Geç uyananlara soralım, gerçekten zekiler mi? Aramızda var mı çok geç uyananlar? Mesela 7.30'da falan. Şimdi bu bağlamda mesela ben 6'da uyanıyorsam 7'de uyanan benden daha mı zeki? Mesela ben 7'de uyanıyorsam 6'da uyanandan daha mı zeki oluyorum? Ya da program 9'da bitiyor. 9'da uyananlar evimizden daha mı zeki oluyor? Veyahut da adam ikindiye kadar uyuyor mesela. İkindiye ben evinizden daha zekiyim. Yok inanmayın ya. Ya bir Tolga'nın yaptığı araştırmaya göre ne kadar erken kalkarsan o kadar yol alırsın. Hadi bakalım. Ne kadar erken uyanırsan o kadar zekisin. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Ya ne olan?

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyasındasınız. Sizin iş yerlerinizin yemek organizasyonlarını kim yapıyor? Yani siz ne yemek yiyorsunuz? Öğlenleri ne yemek geliyor size? Sefer tasıyla mı çözüyorsunuz? Ya da her gün bugün ne yesek diye mi düşünüyorsunuz? Hadi bir gün tantuni yediniz, bir gün kebap yediniz, bir gün lahmacun yediniz. Her gün bugün ne yesek diye mi düşünüyorsunuz? Bir de yanlış anlamayın, dünya para be. Yani günümüzde olmuş bir tantuni 250 lira. Günümüzde olmuş bir porsiyon lahmacun 223-230 lira. Yani size şöyle doyurucu yemek lazım, doyurucu. Size şöyle tabildot usulü sulu yemek lazım. Size şöyle ana yemeği pilavı salatasıyla beraber 3 çeşit yemek lazım. Size şöyle yılların tecrübesiyle lezzetli yemek verecek bir... Size var ya, size ne lazım biliyorsunuz mu? Size yağmur yemekçilik lazım ya. Her gün bugün ne yiyeceğim derdine düşmeyin. Her gün bugün ne yesek acaba diye böyle arkadaşlarınızla tutup da tartışmayın. Bakınız, siz de iş yerlerinizin yemek çözümünde çözüm ortağınız Yağmur Catering yemekçilik olsun. Zamanınız da paranız da size kalsın. Bakınız, öncelikle kaliteden bahsedelim. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçilik. Yılların tecrübesiyle hem lezzetli yemekler, hem hijyenik, hem güvenilir, hem kaliteli, hem de ekonomik yemekler.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Okey miyiz? Kaliteli yemeğin adresi. 3 çeşit yemek diyorum ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Bol bol ye, az az öde diyor. 3 çeşit yemek diyor. Sadece diyor 200 lira diyor. Üstelik diyor, bakınız, ana yemeği pilavı salatası, okey miyiz?
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bundan mutabız değil mi artık, yani cepte bu yani. 3 çeşit yemek 200 lira da mutabız. O zaman bir de şunu söyleyelim mi? Şunu söyleyelim bir de iş yerlerine.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik. Yeah.

kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlar. Öncelikle her sabah 7 itibariyle canlı yayınlarımıza başlıyoruz. 29 saatler arasında birçok dinleyici gelip geçiyor. Ben size söyleyeyim, bakınız 7-7.30 arası başka bir kitle, 7-38 arası farklı bir kitle, 8-8.30 arası yine değişiyor kitle ve son olarak da bu bölüm, yani 8-39 arası kitlemiz de oldukça değişkenlik gösterebiliyor. Ama bilmeniz gereken bir şey daha var. Tolga Dünyası'nın tekrar yayınları her sabah 5 sularında yine radyonuz Mersin'de. Yani bugün dinlediğiniz programın tekrarını yarın sabah 7'den önce dinleyebilirsiniz. Yani her sabah 5-9 arası, günde 4 saat. İyiydi ya bence. Ya en azından güne zinde başlamanız için, enerjik başlamanız için, afyonunuzun patlaması için, kaliteli bir sabah geçirmeniz için ve daha bununla birlikte bir sürü şey için yaşasın Tolga Dünyası.

itibariyle hemen ulaşabilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga. Ulaşabileceğiniz en kolay yöntem. Artık teknoloji çağındayız. Bundan yıllar öncesinde hiçbir teknoloji yokken dumanla haberleşme yöntemi vardı. Haberci kuşlar vardı. Sonrasında işte mektuplaşma, işte ondan sonra telefonlar falan derken artık günümüzde sanal medya var. Instagram var. Instagram Radyocu Tolga'yı takip ediyorsun. Bir de orada DM var. Direkt mesaj. Mektup gibi düşün. Yani dumanla haberleşme gibi düşün. DM. Duman mektubu. Direkt mesaj. Instagram Radyocu Tolga. Instagram Radyocu Tolga.

24 saati Instagram Radyocu Tolga takip edebilir. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yollarda dinleyenlere kazasız, belasız ve cezasız hayırlı yolculuklar diliyorum efendim. İş yerlerinde dinleyen esnaflarımıza hayırlı, bereketli işler diliyorum efendim. Mesai başında çalışan emekçi kardeşlerimize Rabbim kolaylıklar versin.

0: açtım rüzgar ile, esmesin ayrılık diye.
1: Allah'ım Anadolu.

0: Ay Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Reklam tanıtır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 230

0: 35 61 54 Akdeniz Mersin. SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Çift 0.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Ketrik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

Yeah yeah oh yeah yeah. Haydi kalkın uyanın, sabah oldu. Yeah yeah oh yeah yeah. Canlarım benim, günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Uyanın uyanın. Hadi

Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün ne kadar şanslı, ne kadar ayrıcalıklısınız. Sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya seviyorum lan sizi. Harbiden lan dediğime bakmayın, o şey yaparak böyle seveceksin. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtınızı sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz günün neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş geçtiyse böyle insan daha mutlu oluyor mudur mesela? Şimdi ben bu konudaki fikrimi söylersem adım çıkar. Tolga var ya her gece her gece her gece her gece. Yani fark ettiniz üzere ben her sabah mutlu uyanıyorum. Neden acaba? Bilmiyorum yani. Her sabah demek oğlum. Her sabah mutlu uyanıyorum. Enerjik uyanıyorum. Eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece... Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şeyi diyecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan oğlum? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden o ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi sulu yemek ve kahvaltıda çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sundu Tolga Dünyası. Yani şey de diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik. Teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçeyi almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme.
2: Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, kaloşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım. Tabii yeni gelen arkadaşlar, ellerimizi güzelce yıkıyoruz dezenfekte. Öyle yani. Ayıktınız mı? Canlarım benim. Yani anlayacağınız işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, iş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasın. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmız Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, belediyenin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cumali abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın. Başka

Peki şunu sorayım. Sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var. Dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasına katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-8432. Ayıktınız mı? 0546-977-8432. Numarayı kaydedin de günaydın yazın gönderin.

0: yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altınet var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altınet Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444 0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı Civarı.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
1: Cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
4: Sebepsiz yere gittin güne lanetim, bana sen gidince gitmek zor olmadı. Bana

0: aydın.
1: Hep öyle oluyor değil mi? Seviyoruz, seviyoruz, kendimizden çok seviyoruz. Seviyoruz, seviyoruz, kendimizden çok sevip sonra aldanıyoruz, ihaneti görüyoruz.
0: Nasıl bir
1: hani bunun aslına bakarsanız bizim, benim gençliğimin ilk yıllarında bunun sözleri yazılmış, piyasaya sürülmüştü.
0: Gönlüme
1: işte bir insana çok fazla değer verirsen mutlaka ihanetini görürsün diye.
0: Seversen.
1: Mesela şey vardı, 3 kuruşluk insana 5 kuruşluk değer verirsen aradaki 2 kuruşa seni satar diye bir neydi, bir şey daha vardı. Değerinden, ederinden fazla değer soytarıyı kral eder falan gibi bir atarlı söz vardı. Ben çok böyle o bizim 90'ların, 80'lerin, 90'ların acılı delikanlılarının çok böyle sözleri var aslında ya, harbiden ya. Ya bu şarkı da ne diyor bak. Sevdim diyor. Normalde çok sevdim diyor. Kendimden verdim diyor. Ama sonra diyor ihaneti de gördüm diyor. Tabii canım ya, rahmetli İbrahim Erkal'ın da böyle buna benzer şeyleri vardı ya. Buna benzer bir sürü şarkıları vardı. Mesela bunlardan bir tanesi. Yani şimdi bunu çalışmadım açıkçası. Aklıma direkt geldi gibi konuşuyorum ama şeydi herhalde ya. Sen aldırma giderim buralardan diye başlayan mıydı? Yoksa şey miydi yani? İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayın. İçine oturacak. Sen aldırma değildi herhalde. Bu başka bir şey.
0: Aldatın.
1: Şimdi yine de seslendiriliyordur. O şarkıyı şey yaparsam olmazsa şey yapayım bugün. Yani. Hani bir atar bir gider yani. Şey vardı Cengiz.

Zümren. Ölseydim sana ben deli cevap. Onun da sonunda şiir var ya, aşkmış. Ölüme kadarmış. Acı, aşk dediğin bir şişe geceye sığdırıcı. Bunların hepsi 90'lar, 90'lar tabii. 80'lerin son, 90'ların başı. Belki 2000'ler falan da olabilir yani. Yani tamamen acınış ama o günlerde popülerdi miydi bunlar ya? Şey vardı, Hızlı Olamamıştı bir keresinde. İsmail YK'nın bir grubu vardı. YK grup neydi? Yurtseven kardeşler, Yurtseven kardeşler. Canın çıksın. Ama işte Hakan Baba bu olaya farklı bir perspektiften bakmayı uygun görmüş. Hakan Baba demiş ki bu şarkıya bir de bu olaya bir de şöyle bakabiliriz demiş. O rezil hallerin görmez olay. Ben diyor neler neler gördüm diyor sen. Bak bu olaya bir olay şey değil, bak baktığımız zaman böyle mesela şey değil, böyle ben bende değilim meçhullardayım. Mesela baktığımız olay şey değil. Dordayım yani. Zordayım anı. Olay dramatik değil aslına bakarsanız, hareketli ama içerisinde güzel mesajlar var. Buyurunuz efendim.

Şimdi biliyorsunuz ki önümüzdeki günler Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşıyoruz. Kurban Bayramı'na adım adım yaklaştığımız şu günlerde bir de bu programları kayıt altına alıyoruz. Yani

yaptığım hesaplamalara göre şu an siz bu programı dinlediğinizde bayram sabahı. Evet evet, şu an bayram sabahı programı dinleyenler var. Yani şöyle diyebiliriz. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyinin en güzel giysileri. Üzmeyelim bugün anneleri. Bugün bayram. Evet evet. Nice bayramlarınız olsun. Mübarek Kurban Bayramımız hayırlara vesile olsun.

bayramlar ne güzel. Bayram sabahı tesadüf edenler, belki de bayram namazından çıkmış olanlar, belki de kabristana doğru yola koyulanlar, belki de kurban bayramı vesilesiyle dini vecibesini yerine getirmek üzere, kurbanını kesmek üzere yolda olanlar, belki kurbanlık bakmaya gidenler kurban pazarlarına. Bu kurban bayramının Ramazan bayramından farkı. Ramazan bir aylık Ramazan'dan sonra, Ramazan bayramı bir aylık oruçtan sonra, niyetten sonra geliyor. Biraz daha böyle sessiz, sakin böyle geliyor. Bir aylık tutulan orucun ödülü gibi geliyor. Ramazan bayramı bir küçük bayram deniliyor. Ama hemen sonrasında kurban bayramı var, büyük bayram denilen bayram. Biraz daha temaşalı, biraz daha gürültülü, biraz daha şenlikli, biraz daha böyle insan kıvır kıvır. Biraz daha böyle ya bayram gibi bayram dersek ki Ramazan bayramını haksızlık etmiş oluruz ama kurban bayramı genel itibariyle şey ya böyle. Yani böyle kurban pazarları var biliyorsunuz. Bayramla ilgili çok şeyler var. Yani Ramazan bayramı bir aylık tutulan oruçların Ramazan ayının sonrasında ödül gibi gelen bir bayram. Bu eyvallah. Ama diğer türlü baktığımız zaman da kurban bayramının bir güzelliği de 9 güne bağlanmış olması bu seneye özel. Genelde ama öyle olur. Yani Ramazan bayramını mesela bu sene cuma, cumartesi, pazar deyip de hani çok böyle 9 güne bağlanmadı. Fakat kurban bayramı 9 gün tatilin işaret edildiği bir gün. Bir hafta bir bayram. Bayram sabahında programa tesadüf edenler, Sly Rahim'e kavuşmuş olanlar, bayram sabahına memleketlerine sevdikleriyle beraber kavuşmuş olanlar mutlular, mutlu bayramlar. Ama biz bu programın canlısını yaptığımız tarihte henüz daha yola çıkmamış olanları hatırlatalım ve uyaralım. Bayram tatili için, Sly Rahim için yollara koyulmadan öncesinde araçlarınızın bakımlarını yaptırınız. Araçlarınızın eksiğini gideriniz. Yorgun ve uykusuz bir şekilde trafiğe çıkmayınız. Önce kendinizi, sonra sevdiklerinizi düşününüz. Aynı zamanda kendinizin dışında trafikteki diğer bireylere de saygılı davranınız, hoşgörülü davranınız. Acısız, kedersiz, tasasız, kazasız, cezasız, belasız güzel bir bayram olsun. Kurban bayramı.

Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar. Aileniz ve sevdiklerinizle huzurlu, tatlı, güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz ve ailesi ve ekibi mutlu bayramlar. Eminim şu anda onlarca, yüzlerce, on binlerce insan dinliyor. Ya biliyorum şu anda belki de bir şekilde mesaj ulaştırmak isteyenler var ya da sessiz sedasız dinleyelim boş ver diyenler de var. Bu mesaj gönderenlerin arasında tabii ki de müdahil olmak için yanıtlayanlar da vardır ama müdahil olamayanlar da vardır. Fakat bu programın canlı yayınlandığı tarihte ve de tekrarını yayınlanacağı mübarek Kurban Bayramı sabahında da dinleyeceğini tahmin ettiğim sevgili Ender radyo başında. Ender'i biliyorsunuz, biz Ender'e pilot diyoruz. Biz Ender'e uçuyor diyoruz. Biz Ender'e Yenice Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı personeli diyoruz. Ender de vardiyası denk düştüğü sürece programı dinliyor. Ender bu sefer ekürisi, kankası, arkadaşı, kardeşi, yoldaşı Taha ile beraber dinliyor. Bak ne güzel Ender. Mesajı bugün gönderiyorsun. Aynı zamanda bayram sabahını da dinliyorsun. Kampanya. Algı dünyasında kampanya. Mesajını şimdi gönder. Bayram sabahında tekrar dinle. Kampanyaya bak ya. Abi günaydın diyor Ender. Masasının başında, işinin başında, ekmeğinin peşinde. Abi günaydın diyor Ender. Hayırlı sabahlar diyor Ender. Hayırlı yayınlar diliyor Ender. Hayırlı işler diliyor Ender. Güzel günler olsun cümleten diyor Ender. Mesela

Ay arkadaşım Taha'nın da selamı var diyenden. Ve aleyni ve aleyküm selam Taha. Selam verenlerin çok olsun Taha. Selam alanların çok olsun Taha. Ender ve Taha'ya mutlu, güzel, hayırlı, bereketli, neşeli bayramlar olsun. Sevdikleriyle, aileleriyle, çoğu çocuklarıyla güzel bir bayram olsun. Hayırlı bayramlar olsun Taha. Hayırlı bayramlar olsun Ender. Güzel bayramlar olsun gençler. Gününüz aydın, sabah şerifleriniz hayır olsun inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Hayırlı bayramlar.

0: Adım adım Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz. Kurban Bayramı arifesindeyiz. Hazırlıklar şimdi başlamadıysa önümüzdeki günlerde başlayacak ama bu program Kurban Bayramı sabahında dinlenecek. Dediğimiz gibi belki de namaz, bayram namazı sonrası, belki de kabristan ziyareti öncesi ya da sonrası, belki de kurban pazarına giderken öyle ya da böyle bir şekilde radyoda denk gelmiş olma ihtimali olanlara mutlu, hayırlı, güzel bayramlar olsun. Kurban bayramımız kutlu ve mutlu olsun inşallah.
1: Babam, küçük umutlarımı ve düşlerimi emanet ettiğim ilk limanım, çocuk dünyama saygı duyan ilk kahramanım. Günler geçiyor birbiri ardına babacığım ama bayramlar daha zor geçiyor sen olmayınca. Akşamları eve poşet taşıyan ellerin bayramda öpüldükçe dinlenirdi sanki. Ve yüzün bayram sabahları yorgunluğundan arınırdı biraz. Aslında sana dargınım. Bana bir şeyi itiraf etmeden gittin. Bahçemizde misafir ettiğimiz koyunların kesilmesi için komşulara yardım ederdin. Ama sonra onların getirdiği tabaklardaki etleri hiç yemezdin. Ben ve kardeşlerim küçükken senin et yemediğini sanırdık. Meğer kandırmışsın bizi. Alacağın olsun. Paylaşmayı öğretip paylaşmamak var mıydı babacığım? Aslında düşünüyorum da belki ben de aynı şeyi yapardım. Sana dargınlığım gittiğinden, bayram sabahları seni doya doya öpemediğimden. İlk limanım, deniz görmemiş hüzünlü gözlerine rağmen babamdır. Bayramlarsa kalbimdeki en güzel fotoğraflar. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
0: Evet, evet. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Bayrama adım adım giriyoruz. Canlarım benim. Değil. Kurban Bayramı'na adım adım giderken ve programlarımızın anlatamasını Kurban Bayramı yaparken
2: gitmene rağmen
0: Yağmur Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Evet evet. Cumali Usta'nın işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği.

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta'nın işletmeciliğinde sunduğu Tolga Dünyası. Şimdi hemen hatırlatalım. Yani belki bayram günü mesaisi olmayabilir Yağmur Yemekçiliği'nin ama bayramdan sonrası için değerlendirebilirsiniz. Bir de programı bayramdan önceki hafta kayıt altına aldığımız için belki şu an itibariyle ihtiyaç duyabilirsiniz.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz işte, hem sulu yemek çeşitleri, hem ev yemekleri, hem lezzetli yemekler, hem de kahvaltı. Kahvaltı deyip geçmeyin ha. Dileyene serpme, dileyene tabildot, dileyene ekmek arası, dileyene sucuklu yumurtalı menemenle. Müthiş bir kahvaltı Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz, kaliteli, lezzetli, güvenilir, hesaplı ve de mükemmel yemeklerin adresi Yağmur Catering Yemekçilik. Abi ya. Tabii ya, bak bir de aynı zamanda.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz işte. İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde de Yağmur Catering Yemekçilik. Tabii ya, hemen arıyorsunuz, sipariş veriyorsunuz. Tabildot usulü adresinize geliyor siparişiniz.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Seni silemem. Şöyle ki, Instagram'dan da Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt siparişlerinizi verebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik, takip et, direkt mesaj gönder. Nasıl ki daha önce kaydetmiş olduğun numaraya alo selamun aleyküm baba bana çift lavaşa tantuni, alo selamun aleyküm bana somona biftek diye sipariş veriyorsun. Niye yapayalnız bir adam? Bu numaralardan da Yağmur Yemekçiliği arıyorsun. Alo selamun aleyküm ustam, bana şöyle güzel bir üç çeşit göndersene, ne var baba? Tamam. Ana yemeğinden, pilavından bir de sağda gönder baba bana. Böyle sipariş veriyorsun. Instagram Yağmur Yemekçilik, takip et. DM'den yaz, bilgi al, direkt mesajını oluştur. Afiyet olsun. Afiyet olsun.

0: Tolga Dünyası programına ulaşabilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga takip edin. Direkt mesajınızı gönderin. Instagram Radyocu Tolga takipleşebiliriz, mesajlaşabiliriz. Ama şu anda mola veriyoruz. Mola veriyoruz, ihtiyacımızı gideriyoruz. Çayımızı, kahvemizi alıp geliyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına,

0: Almak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima

0: Seninle.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Şimdi bayram arifesinde, bayram öncesinde, bayrama doğru adım adım gittiğimiz günlerin sabahında dinleyenler, bayram arifesindeyiz. Bayrama doğru hazırlık yapıyoruz. Bayram tatili 9 gün 2 hafta sonu barındırıyor içerisinde. Ve bayram sabahı dinleme ihtimali olanlar var. Şu anda bayram sabahı denk düşenler var. Şu anda bayramın, Kurban Bayramı'nın birinci gününün sabahında programa tesadüf edenler var. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyin en güzel giysileri.
1: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun.
0: Tabii ya, hep bir arada mutlu, huzurlu, güzel, keyifli, hayırlı bayramlar geçirmek dileğiyle yahu. Peki programımızı canlı yayınladığımız günün sabahında kim denk düşmüş? Programımızı canlı yayınladığımız günün sabahında Onur katılmış, program mesaj göndermiş. Selamun aleyküm Tolga abi diyor. Ve aleyni ve aleyküm selam Onur kardeş. Ve aleyküm selam Onur. Hayırlı sabahlar diyor. Yumurtalık Yeşilköy'den Onur ben diyor. Yumurtalık diyor, Yeşilköy diyor. Yumurtalık neresi mi? Hani siz programı dinliyorsunuz ya, Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizden. İşte bu Mersin'imizin güzel bir ili var komşuyla, Adana. Adana'nın ilçeleri var ya, Adana, Seyhan, Ceyhan, Yüreğir, İmamoğlu, Kozan diye. Adana'nın böyle ilçeleri var ya, Adana Karataş var mesela, böyle deniz ilçesi. İşte bu ilçelerden bir tanesi de yine deniz kenarında olan bir balıkçı kasabası olan, bir Adana'nın deniz ilçesi olan güzel bir yeri var. Adana'nın yumurtalığı var, yumurtalığı. Aslına bakarsanız teorik olarak biraz daha İskenderun'a yakın. Hani bizim Mersin'in, Anamur'un Mersin'in ilçesi olmasına rağmen Antalya'ya daha yakın olması gibi, Adana'nın Yumurtalık ilçesi de aslına bakarsanız Hatay'a, İskenderun'a paralel daha yakın. Ama Adana sınırları içerisinde. Yani Adana Yumurtalık diyebilirim.

Yemir Hurtalık ilçesinin deniz kasabası böyle güzel. Deniz kenarı güzel, mükemmel yerleri varken aynı zamanda bir de tabii bağ bahçesi de var yani. Bizim Mersin'imizde de hani böyle baktığımız zaman güneyi deniz, kuzeyi yayla ya. Bu da aynı işte. Bir deniz kenarı var, bir de köyü var. Adana'nın Yumurtalığı, Yumurtalığın da Yeşil Köyü var ya. Yeşil Köyü'nün de onuru var, onuru. Yeşil Köy'den onur. Yayını dinliyoruz. Saygılar o güzel yüreğine diyor sevgili Onur. Tarlacı Onur, çiftçi Onur, ekmeğini topraktan çıkaran Onur. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun sevgili Onur'a. Onur'a ve dostlarına. Aynı zamanda Yumurtalık ailesine, Yumurtalık halkına. Adana'ya, Adanalılara. Sesimizi duyanların alayına günaydınlar, hayırlı sabahlar. Mutlu bayramlar olsun. Kurban bayramımız hayırlı uğurlu olsun Mersin.

Tabii şimdi baktığımız zaman esnafın da büyük beklentiler içerisinde olduğunu tahmin edebiliyoruz. Yani ekonominin zor gittiği şu günlerde, özellikle bayram günleri çok bekleniyor. Hani bayramda biraz iş yapalım, biraz alışveriş olsun, biraz elimiz para görsün de şu borcumuzu ödeyelim, şu taksiti yatıralım, şu kredi kartını kapatalım, şu krediye verelim, şu dükkan kirasını verelim, işçilerin maaşlarını dağıtalım diye bekleyenler var. Diyelim bayramda işleri biraz arttıralım da bir tadilat bir şey yapalım ya. Para gelsin elimize. Yani esnafın işi böyle. Bayram harifesi de bayramdan umut bekliyor, medet bulmuyor.

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Talga Demir. Hani ben her zaman diyorum ya, ömrümün yarısından fazlasını mesleğime adadım diye. Hani ben diyorum ya, 3, 5, 10, 15, 20, 25 falan değil, 30 yıla yakın süredir hizmetinizdeyim diye. Hani yılların tecrübesiyle yıllardır sizlerin hizmetkar olarak dinleyicinin gönlüne taht kurdum diye. İşte bizim Cumali Usta da öyle ha. Harbiden bak, Cumali Kırmaz da sonuçta 62 yaşında olmadığına göre ve 31 yıldır da meslekte olduğuna göre, o da ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adayanlarda. O da uzun yıllardır halka, hakka, vatandaşa hizmet edenlerden. O da kiminin parası, kiminin duası diyenlerden. O da milletimiz mutlu olsun, lezzetli, kaliteli, güvenilir, hijyenik, ekonomik yemek yesin diyenlerden. O da çok kazanmaya ihtiyacımız yok, az kazanalım, öz kazanalım diyenlerden. Abi kolay mı ya bu devirde 31 yıllık tecrübeye sahip olmak? 31 yıldır aynı mesleği yapmak. Esnaf olmak, dükkan açmak, vergi ödemek, insan istihdam etmek kolay mı? Bu devirde zoru başarıyor. Aynı zamanda Tolga Dünyası'na da sponsor oluyor. Cumali Kırmaz Usta ve ailesi. Helal olsun diyelim. Peki programın canlı yayınlandığı günün sabahı, 13 Mayıs sabahı, neler var menüde? Ne çekiyor canınız? Şimdi bayram günü dinleyenler varsa zaten bayram günü mangal yakılacak, onu biliyoruz. Onu biliyoruz. Bir kavurmadır, bir mangaldır olacak. Ya da bayram günü dinliyorsanız bayram sonrasında da Yağmur Yemekçiliği ziyaret edebilirsiniz, gidebilirsiniz. Ama 13 Mayıs çarşamba günü Yağmur Catering Yemekçilik'te ızgara köfte, yanında mercimek çorbası, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te patlıcan güveç, yanında bulgur pilavı, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te Meksika köfte, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik, Tırmalı Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın, sipariş verin.
1: Uyuyup dinlenme zamanı ya da tatil değildir ki bayramlar. Adı üstünde, bayram işte. Coşkuyla kutlanır bayram ve bu coşkuyu en uzun haliyle yaşayabilmek için de erkenden kalkılır bayramlarda. Çocukken yaşadığım bayramları hiç unutamam. Arife gecesinden sabaha saatler tersine akardı sanki. Erkenden yatardım ki sabah çabuk olsun. Ama heyecandan olsa gerek gözüme uyku girmezdi. Sabahı zor ederdim. Oysa çok fazla değildi ki isteklerim. Yeni bayramlıklarımı giyip büyüklerimin ellerini öperek harçlık toplamak, mahallede kapı kapı gezerek ceplerimi şekerle doldurmak. Şimdiki çocuklarda bu...
0: Bayram sabahı canlı yayınlanan bir radyo programı. Ya benim haddim değil ama sağdan soldan duyduğum şeyleri paylaşmak isterim. Kurban Bayramı biliyorsunuz, bayram kurban ibadeti var. Dini vecibemizi yerine getirmemizi sağlayacak olan. Kurbanlıklar belki önceden alındı, belki sipariş verildi, belki bağışlandı. Belki şu anda kurbanlıkları kesmek için yollardasınız. Tam olarak bilemiyorum ama Allah kabul etsin ibadetinizi, hayrınızı. Ya biliyorum ki Türk halkı, İslam alemi oldukça bu konularda duyarlı. Hakikaten de dini vecibesini yerine getiriyor. Kurbanını kesiyor. Hayrını yapıyor Allah kısmet ederse. Ama sık sık uyarıldığı için ulema

0: tarafından, hocalar tarafından, din bilginleri tarafından ben de aktarmak istiyorum, nakletmek istiyorum. Efendim kurban kesmek buzluğa yatırım yapmak anlamına gelmiyor. Kurbanı keselim buzluğa koyalım bir sene yarız ha değil. Biliyorsunuz kurbanı kestiğiniz zaman tabii ki de buzluğunu alacaksınız. Ama diyor ki üçte birini en yakınlarına, akrabalarına, üçte birini ihtiyaç sahiplerine, üçte birini de kendine diyor. Vallahi biz bu sene kurban koç kestik ya. Deyip de bunu buzluğa derin dondurucuya atarsan
1: Ya baktığımda gördüğüm partnerim ben, bir başkası.
0: Yani burada hayır işlemek.
1: Aşklarım olmadı.
0: Yani burada paylaşmak. Yani burada Ramazan ayındaki fitrenin değişik versiyonu.
1: Işıl ışıl şeyleri ister bu karanlığa.
0: Ya bunu benim söylememe gerek yok. Bunu zaten biliyorsunuz. Önde gelen dini bilginler, dini liderler bunu söylüyor zaten.
1: Kendi fikirlerim beni değillerim de.
0: İşler de bunu söylüyor. Zamanında ulema da söylemiş. Zamanında hadisler de bunu söylemiş. Zamanında Kur'an da bunu söylemiş. Ama işine gelmeyenler ben inanmıyorum işte. O zamanın şartları öyleymiş. Şimdi Tolga'cığım yani biliyorsun o zamanlar şartlar öyleymiş. Ama şimdi şartlar değişti. Ben buzluğa koyuyorum yani derin de. Ben bir şey demiyorum. Allah Allah sizin aranızda ben bilmiyorum. Allah kabul etsin.

0: Şöyle bir bakıyorum, bardağım bitmiş, çayım bitmiş, hemen bardağı doldurmak gerekiyor. Bunun için mola vermek gerekiyor. Molamızı verelim, ihtiyacımızı giderelim, yolluğumuzu alalım, çayımızı tazeleyelim, gelip kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, birkaç dakikaya geliyoruz, hemen geleceğiz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a %90 yatak baza başlık sadece

0: 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Bu bayram çikolatalar ikram edilecek. Eller yine kavuşacak. Hal hatır sorulacak. En sevdiklerimiz aranıp gönül alınacak. Ve çocuklar yine buluşacak. Ama ne yapsak bu bayram hep içimizde kalacak. Yanımızda olamayanların anısıyla iyi bayramlar.
14: Düğün cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu

Belki bunda iyi olmayabilirim ama benim de iyi olduğum noktalar var. Mesela bunlardan bir tanesi, çok iyi bir radyo programcısıyımdır. Evet evet, mesela sabahlar erken kalkarım. Zıpkın gibi, fişek gibi, edipçik gibi, fırıncı küreği kıvamında program alabilirim. Yani belki şarkılara eşlik etme konusunda, ağzımla enstrüman yapma konusunda çok başarılı olmayabilirim ama benim de başarılı olduğum mecralar var. Mesela her sabah erken kalkarım, erkenden yola koyulurum, erkenden programa başlarım ve her sabah onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, belki de yer yer yüz binlerce dinleyiciyi gününe hazırlarım. Evet. Belki şarkıya eşlik etme veya ağzımla enstrüman yapma konusunda çok başarılı olmayabilirim ama benim de kendimce başarılı sayıldığım mecralar yok değil. Mesela bana ormanda on kaplan gücünde derler. O

kandırdım bak. Art niyet falan beslemeyin sakın. Tolga'cığım bütün yaptığın espriler belden aşağı. Cinsel içerikli demeyin bak. Ormanda dedim bak. Yatakta desem dediğiniz bak. Bak ormanda dedim ki benim yaş grubumuşunu çok iyi bilir ki bu deyim bir kitaptan alıntıdır yani. Ormanda bana 10 kaplan gücünde derler deyimi. Ama şu an beni de anlatıyor yani. Ormanda. Tolga'cığım ormanda ne işin var falan diye sormayın. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Yani kimi ormanda, kimi ofiste, kimi odada, kimi yatı kanepe bana öyle söylüyorlar yani öyle. Peki o zaman şunu deneyeyim. Tamam bunda da çok başarılı değilim. O zaman ağzımla enstrüman yapmak konusunda bir daha şansımı deneyeyim. Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan. Sanki iyi gibi geldi ya. Oluyor galiba. Bence olur ya. Bence buradan ilerlerim ben yani. Down down down. Down down down. Şey yapayım ya. Bu şarkı benden şu anda sesimi duyan herkese. Hani şey gibi olsun mu? Sanki böyle dinleyicilerim benim, gülüm benim, gülüm benim falan böyle hani. Sevgi pıtırcıkları. Hani böyle radyo programcıları vardır ya. Canlarım benim. Sıradaki şarkı benden size gelsin güllerim, gülüm benimlerim, canlarım benim. Olsun mu? Olsun. Hayır şimdi ben bunu yaparım da. Şimdi bir tane kadın vardır, kıskanç bir kocası vardır. Tolga hayırdır oğlum benim kariyerini yesen. Anlamaz ki yani. Halbuki bilse benim erkeklerden hoşlandığımı problem çıkmaz. Tolga dünyasındasınız. Ay merhaba Tolga ben ayol. Ne yapayım arada böyle tribe de girmek gerekiyor. Ay, öteki türlü hakikaten adam kıskanç olur. Ne diyor ne olur mu ne olur. Ama bu şekilde olursa zararsızlar. Ha Tolga mı biliyorum ya. Tolga zararsız o şey yani. O... Hani lan iki dakika öncesinde ormanda on kaplan gücünde diyorlar. Benim ne dediğim bellisiz ha. Damara göre şerbet işte ya. Yani işime gelince orman don kaplan gücünde, işime gelince aynı haber tatlış kola. Merhaba Tolga ben, hoş geldiniz. Burası Mersevem. Ya hoş geldiniz derken program 7'den beri, hatta 5'ten beri yayında. Yani 5-7 tekrar, 7-9 canlı. Ya bakma şimdi yeni açanlar için söyledim ben hoş geldiniz falan diye. Yeni zap yapanlar. Mesela şey yapan ne diyor lan bu? Ne anlatıyorum kafamızı sıçıyor. Onlar hadi bakalım. Yeni dinleyenler, yeni tezahürat edenler, zap yaparken duranlar. Hadi bakalım burası Tolga Dünyası. Hoş geldin.

Tamam tamam, yine aynı muhabbete girmeyeceğim. Yine aynı şeyi yapmayacağım. Onun yerine şey ne yapalım ya? Şeyden bahsedelim. Dur ya, Ahmet Oksal ya. Bir canımız ciğerimiz abimiz var, Ahmet Oksal abimiz. Biz tanıştığımızda telefonunu Sucukçu Ahmet diye kaydettik. Ondan sonra Kaan Çiftliği diye yeni bir işletme açmıştı sevgili Ahmet Oksal abimiz. Sonrasında eşiyle, Hediye yengemizle, Nefesi'yle güzel bir ilişkisi vardı. Güzel bir ilişkisi vardı derken hala var da, dur bir dakika. Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi ticaret falan güzeldi, her şey yolundaydı. Her şey güzel, aşk hayatı, iş hayatı. Adam nazara gelmiş ya. Adam göze gelmiş, göze gelmiş. Ya yeni öğrendik, adam cezaevindeymiş ya. Ya açık cezaevindeymiş ama. Evet, Ahmet Oksal. Namı değer Sucukçu Ahmet. Namı değer Kasap Ahmet. Namı değer Mersin'de bir numara. Namı değer Hediye'nin aşkısı, baby'si. Namı değer Hediye'nin nefesisi. Ahmet Oksal. Yeni öğrendik ya. Oradaymış bir müddettir. Allah kurtarsın ya. Ahmet Oksal ve tüm kader mahkumlarını. Allah kurtarsın. Allah bir daha düşürmesin. Yeni haberimiz oldu. Abi dediğimiz gibi yani, şimdi sen Hediye yengemle, nefesinle aşkını herkesin gözünün önünde yaşadın. Herkes gördü. Ticaret acayip döndü böyle. Bütün güzel işler yaptın. Güzel atılımlar, yatırımlar yaptın. Bak ondan sonra görüyorsun. Bir göz bir nazar. Elem terefiş kem gözlere şişir. Geçmiş olsun Ahmet Oksal'a. Rabbim sabırlar versin Ahmet Oksal'ın nefesi eşi hediyesine. Allah kurtarsın tüm kader mahkumlarını. Ahmet Oksal az kalmış ya, tali olacakmış. Ya hadi tali ol da senin şu Kaan Çiftliği'ne gelelim de. Şöyle güzel bir kuzu çevirmeyelim mi be ya? Geçmiş olsun Ahmet Oksal. Şimdi ben biliyorum ben bunu yaptım diye diğer kader mahkumu yakınlarının aileleri. Aslına bakarsanız ailelerinde problem yok. Yani şu anda kader mahkumları var ya, cezaevlerinde olan. Yani o da tartışılır şimdi. Kader mahkumu neye göre, kime göre de. Hadi yine de kader mahkumu diyelim. Dışarıdaki ailelerin aslında konudan haberi yok. Anlatabiliyor muyum? Buradaki mesele şöyle ilerliyor. Şimdi ben bunu söyledim ya. Orada cezaevlerindeki herhangi birileri bunu duydu ya. Alo, dışarıya telefon açıyor hemen. Alo, ya Tolga'yı duydum ben ya. Ahmet Oksal dedi, cezaevi dedi, bizi de söyledi ya. Hemen pusulu bekliyorlar. Bizi de söylesin ya. Abilerin abisi, canım abim desin ya. Pusulu beklemeyin lan. Adam eski dostumuz yani, yeni haberimiz oldu diye. Tamam, daha da şey yapmayız zaten. Pusuda yatıyorlar. İçeridekiler dışarıdakileri darlıyor. Tolga'yı ara ya, söyle ya Tolga. Bizi söylesin ya. Mesela diyelim ki Kamil içerideki. Abilerin abisi, canım abim, Kamil abim. Buradan selam eder. Oğlum daha öncesinde söyledim, babamın oğlu olsa bile yapmam diye. Yani Ahmet Oksal istisna arada, adam yeni duyduk. Öyle yani, maksat işte. Ondan sonra şey yapma. Tolga abi, bizden de bir şey ya.

oradaki mesele belli yani. Orada işte Kamil'in adını söyleyeceğiz. Kamil'in böyle koltuklar kabaracak böyle. Tolgay yerimiz ya. Tolgay ya. Hatta şey diyenler var. Sevmem lan ben bunu. Öyle söylüyor. Abi diyor da ben yüz vermiyorum çok fazla buna yani. Yine de topyekün topunu hepinize Allah kurtarsın. Dışarıdakiler Allah sabırlar versin. Ya şu kader mahkumu olayını da bir düşünelim yani. Neye göre, kime göre yani? Ulan herkes yani Allah düşürmesin de cezaevine düşerseniz sorun niye girdin diye. Herkes cami cemaati, cuma namazına bakıyor. Kader mahkumuyuz abi. Ne suçun ne gaspın var abi işte böyle. Gasp, hırsızlık var. Yasaklı madde var abi. 17 tane suç kaydım var. Kader mahkumuyuz işte be abi. Ne yapalım? Kader mahkumuyuz.

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasın. Canlarım benim, öncelikle 31 yıllık tecrübeyle beraber ne oluyor biliyor musunuz? Önce bir kalite oluşuyor. Kendi kendine bir kalite oluyor, otomatik olarak geliyor. Kalitenin yanı sıra güven oluşuyor. Güven oluşuyor, güven. Karşılıklı güven oluşuyor böyle, karşılıklı. Sonrasında tabii ki de işine özen oluyor, hijyen oluşuyor. Yani hem kaliteli, hem güvenilir, hem hijyenik. Aynı zamanda bunca yıllık tecrübeyle birlikte lezzet oluşuyor. El oturuyor ya böyle, elin ayarı oluyor böyle. Güzel lezzet oluyor. Tüm bunlarla beraber bakınız, hem kaliteli, hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem de sürümden kazanılıyor. Yani ekonomik oluyor, ekonomik. Evet evet. Tüm bunların hepsi Yağmur Yemekçiliği. Tabii ya. Tabii ya. Bakınız, iş yerlerine tabildot usulü servis var. Diyor ki biz diyor çalışanları diyor, emekçileri diyor çok diyor özümsüyoruz, önemsiyoruz diyor yani. Bak.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Duydunuz?

0: çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Size emek veren çalışanlarınıza kaliteli yemek vermek için Yağmur Catering Yemekçilik'le görüşün. Bak hemen. Bak başka bir reklamda diyor ki, bak yemek problemini yaşamamak için. Bakınız yemek problemi yaşayamayan ara bak şimdi bak.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Duydunuz değil mi? Arayın gelin görüşelim diyor ya. Yemek işinizi diyor biz çözelim diyor ya. Gelelim diyor, numune getirelim, anlatalım diyor. Bakın diyor, arayın dedi ya, al sana numara işte, ara.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatasıyla birlikte 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yanında limon, biber ve ekmeği de ikram ha. Bu da var yani. 3 çeşit yemek. 3 çeşit yemek. Sadece 200 lira. Arayın ya. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, bilgi alabilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. Cumali Üstel'e görüşeceğiz deyin. Şey yapın, yardımcı olsunlar size. Tolga'dan duydum.

Bugün yine erken kalkıp yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, güne Mersin FM'de Tolga Dünyası ile başlamayı tercih edenlere

minnetlerimizi sunuyoruz efendim. Minnettarız sizlere. Yani şu an dinlenecek o kadar çok radyo varken, takip edilecek o kadar çok program varken, sizler sabırla ve ısrarla Tolga Dünyası'nı dinliyorsunuz. Sadece bu yıl değil, bu ay değil, bu dönem değil. Yani 20 yılı aşkın süredir, hatta çeyrek asrı aşkın süredir sizin güveninizle ve beğeninizle büyüyen bir radyo programı olmanın vermiş olduğu gururu yaşıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu bizim mesleğimiz, severek yapıyoruz. Aynı zamanda bu işin ekmek kazanıyoruz. Kime bellidir? Ya tabii şimdi baktığımız zaman ben diyorum, şimdi ulaşabileceğiniz, dinleyebileceğiniz o kadar çok radyo var falan diye, ama baktığınız zaman çok da bana da inandırıcı gelmiyor. Kime? Evet var var, ama şimdi radyo programı var. Radyo programı var yani. Yani bir Tolga Dünyası değiller, biliyorum evet. Dönem şeyler vardı, flash disklerde falan şarkı dinlenirdi, insanlar ondan da bıkmaya başladı. Mesela şu anda birçok araba double ekrandan YouTube'a bağlanıyor, ama o da artık şey vermiyor. Artık insanlar şeyin peşinde. Hani mesela Tolga Dünyası ya, Tolga'nın samimiyeti, Tolga'nın anlattığı şeylerin peşinde. İyi ki varım, iyi ki varsınız ya.

0: Canlarım benim, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli

0: en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16. Akdeniz Mersin.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00. Çift sıfır.
8: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: büyük şehirle ölmüş gencim.
1: Ben aşkta hep ırgatım. Ne karada katım var, ne denizlerde yatım. Bir Allah'ım var, bir de aynaya bakacak suratım.

Tüm hayallerim hayat pazarında bir dilenciyim. Yaşıyor sanmayın, yaşamıyorum büyük şehirlerin ölmüş genç.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut

0: Türk Alp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

sabah başka bir güzel olacak gün. Büyükler ziyaret edilecek, eller öpülecek, şekerler, çikolatalar yenecek ve kolonya sürülecek. Çünkü bugün bayram, bayramınız kutlu olsun.

her yerde sen varsın. Gezdiğim tüm yollarda sen varsın. Yüz yerde kaldı, yaş gözde kaldı. Sen bende kaldın. Gitme Hazal'ım, dön Hazal'ım. Çok perişanım, dön Hazal'ım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı için önemli mesajlar geldi. Erdoğan mesajında merkezinde barış olan nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz dedi. Erdoğan ayrıca terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinip bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz ifadelerini kullandı. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin eski parti meclisinin göreve dönmesi için yaptığı başvuru kabul edildi. İlk toplantı 1 Haziran'da yapılacak. Bazı isimlerse mevcut görevleri nedeniyle parti meclisinde yer alamayacak. Son 3 gün içinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Kullanıcı bilgilerine ulaşılan hesap sahipleri hakkında adli soruşturma başlatıldı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, İmar ve Şehircilik Müdürü'nün de aralarında olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 şüpheliden 5

0: gözaltına alındı. Yurt dışındaki iki şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Kurban Bayramı nedeniyle Mersin Kent Mezarlığı Şehitliği ziyaret edildi. Ziyaret Kur'an tilavetiyle başladı. Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal'ın duası sonrasında şehit kabirleri ziyaret edilerek çiçekler bırakıldı. Programa katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ziyaret sonrasında açıklama yaptı. Bayram boyunca otobüslerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını söyleyen Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla 17 ayrı noktada mobil kesim merkezi kurdu. Olduklarını da belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin kısa sürede iş dünyası, girişimciler, sivil toplum kuruluşları ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezler haline geldi. Üniversite öğrencilerine yönelik yeni nesil mentorluk programı düzenlenirken ayrıca kariyer eğitimleri de verildi. Tarsus'ta bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmadı. Dairede maddi hasar meydana geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde İran milli takımıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'nin konaklama izni vermemesi üzerine İran çözümü Meksika'da buldu. Meksika, İran takımının Tijuana'da konaklamasına izin verdi. Böylece İran'ın ABD'deki maçlara Meksika üzerinden gidip geleceği açıklandı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
2: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
3: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
3: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. Mesiyat Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
1: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
3: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
1: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin kurban

Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: Çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya. Tıkla, ister uğra.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
9: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
10: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

güzelsin, şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi, şeytan mı, bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya, sen beni sevmesen de olur.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizde.

0: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

beni bırakıp gittiğin o gün var ya, sanki dünya durdu. Her şeyin sonu gibi. Seni çok özlüyorum. Hele de geceleri.

gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: Tek adresi.
1: Mersin efem.
0: Hep damar. Full damar.
2: Ben seni kaybetmek istemedim. Günden güne itip gittin içimden. Söyleyemedim. Kurumuş dallara döndüm. Söndükçe yandım. Yandıkça söndüm. Seni kaybetmek istemedim. Zamanlar fazlaydı paylaşmak için. Bir bakış yeterdi anlatmaya. Anlamaya yeterdi bir tek kelime. Alışmak sevmekten daha beterdi. Ve zamansız gelen yarınsız bir sevgi. Bir gün, bir yerde

Biter de hiç bitmeyecek sandığımız sevdalar. Çekip giderdi anılar. Fotoğraflar yakardı kendi kendine. Simsiyah, duman duman. Artık hiçbir vazoya sığmazdı ayrılığın çiçekleri. Sevişen geceler çekip giderdi. Susardı şarkılar, çalmazdı kemanlar. Şiirler yazmazdı bu kırık hikayeyi. Bu sevda bir gün bir yerde ansızın biterdi. Biliyorum, biterdi.

Oysa ne kadar güzel başlamıştı her şey. İlk buluşmaların heyecanı, yetmeyen zamanlar, kararan akşamlarla gelen ayrılma faslı, eve uydurduğumuz yalanlar. Gözlerime dalıp dalıp gitmelerin, salaş bir çay bahçesinde iki demli çay ve ucu ucuna eklediğimiz sigaralar, sevdamız gibi içimize çektiğimiz. Bitmesin diye hayallerimiz, hep o şarkıyı dinlemelerimiz, yine elimde resimlerimiz. Yarın hepsi acı tatlı anılar olacak hayatın ırmağında. Gidiyorum.

sevdim seni. Çok sevdim. Hep böyle kalacağım. Senin mutluluğuna uzaktan bakacağım. Ayrılmalıyız artık. Gitmeliyim bu yerden. Saadet diliyorum. Saadet diliyorum sana beyaz

gidiyorum. Gözüm arkada kalsa da güçlüyüm. Güçlüyüm ayakta duracak kadar. Yarınlara bakacak, yeni sevdalara doğacak ve bu aşkı vuracak kadar. Ben bu aşkı vuracak kadar güçlüyüm. Gidiyorum.

0: Reklam tanıtır.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban Bayramı da geldi. Nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
9: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
10: Komşudan.

0: Leyde bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları. Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim

0: Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

günde bir ses yok. Haber yok ondan. Kırdığım şişeyi hesabıma yaz. Bir zarar görürsen bu efkarımdan, küstüğüm neşeyi hesabıma yaz. Adını anmazdım elimde olsa. Çoktan unuturdum çoktan, bu kalp unutsa. Bak, bak yine devrildi sandalye masa. Yıktığım köşeyi hesabıma yaz. Bilmem aradığı aşkı buldum. Sildi mi gönülden, unutuldum mu? Bak hala masamda çiçeği mumu. Sevdiği ne varsa hesabıma yaz.

Olur da bir gece aklına eser. Bakarsın ben yokken kapıdan girer. Çekilme, yoluna bu gülleri ser. Sonra da hepsini hesabıma yaz. Dönüş yok bilirsin, gitti o giden. Arama hiç sebep, sorma hiç neden. Bu gecede bütün içkiler benden. Ne varsa ne yoksa hesabıma yaz. Sana rehin kalsın şarkım şiirim. Yalanım varsa adam değilim. Onu nasıl sevdim bilsin sevdiğim. Ölürsem aşkımı

Elbette bu fasıl ne içte de son. Sen anla halimden, boş ver be garson. Nereye gideyim? Saat daha 10. Açtığım zamanı hesabıma yaz. Hadi rakı, şarap, vodka ne varsa getir. Kolaysa bu aşkı gel de sen bitir. Birazdan kemancı Sait de gelir. Onun da borcunu hesabıma yaz. Onun da derdini hesabıma yaz. Çaldığı şarkıyı hesabıma yaz.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız da

0: eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Reklam tanıtır. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizza

0: Zayı tek fiyata al.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi.

0: Sanatı, Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet, Çukurova Ekmekçilik.
1: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEF 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
3: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
6: Şoför Mahali.
7: Şoför Mahali başlıyor.

0: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Çilemse çekerim, kaderimse gülerim.

0: 33 AK 022.
1: Yolun açık olsun, devam et.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin efendim.

0: Şoför Mahalli.
1: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: O kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
0: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Şoför Mahalli.
6: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
7: Rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.

Elbet, elbet bir gün özgürlüğü benim olacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın kızlarım.

sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim. Sözüm söz sen çağır ben geleceğim. Sana yemin, sana yemin, sana söz, sana söz.

0: Mersin FM 104.6 33 RM 5656.
1: Yolun açık olsun, devam et.

Ben vazgeçmem. Olur mu? Olur mu bu aşkı bir anda silmek? Canımdan geçerim.

kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil, mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Artık

beter. Canımdan geçerim, canımdan geçerim, senden vazgeçmem, senden vazgeçmem, ölsem vazgeçmem.

0: Şoför Mahali.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtım.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya.

0: Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir

0: özel al siparişlerle geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

diz çöksem bile, tertemiz aşkımın katili oldun. Affetme ölümde, diz çöksem bile,

canımdın. Şimdi bir yabancı, bir günahkarsın. Üç günlük dünyamdın, benim canımdın. Şimdi bir yabancı, bir günahkarsın. Her şey boş, yalanmış, çok geç anladım. Artık hayalimle yaşayacaksın. Her şey boş, yalanmış, çok geç anladım. Artık hayalimle yaşayacaksın.

Yere batsın sevgiler, aşk yere batsın. Sen gözümde bir şeytan, bir yalancısın. Aklına geldikçe yüreğin yansın. Anılarla yanıp, şarkılarla yanıp tutuşacaksın.

0: gece damarın tek adresi.
1: Mersin FM.
0: Hep damar. Full damar.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

neden yalnız? Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şeyi vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kayıp olan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sizin için bayram zamanı nedir?
1: Kalplerin bir attığı her zaman bayram zamanıdır bizim için. Tüm kapıların neşeyle açılması dileğiyle.
0: Mutlu bayramlar Türkiye. Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
10: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Tepe Medya cebinizde.
5: Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Damarsa damar, işte o kadar.
13: Yoldaki güvenceniz, Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.
14: Eski bir dostum.

0: Mersin FM.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Mersin FM 104.9.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Bir adam gidiyor bu akşam bu kentten, bir adam. Gözleri kandan, elleri candan, yüreği senden gidiyor. Bir adam gidiyor bu akşam bu kentten, bir adam. Acılara savrulmuş, dünyası dağılmış, gençliği çalınmış bir adam. Sana aç, sana muhtaç, sana kıskanç bir adam.

adam gidiyor bu akşam bu kentten bir adam. Bırakıp bütün anıları, bırakıp bütün yarınları bir yana. Sana dargın, sana yorgun, sana vurgun bir adam. Bir adam gidiyor bu akşam bu kentten bir adam. Yüreği cehennem, yüzü kıyamet, sevdası felaket bir adam. Bir adam gidiyor bu akşam bu kentten bir adam. O adam ki ayaklarına düşecek bir akşamüstü, bir kar fırtınası, bir çöl ayazı, bir aşk hamalı bir adam. Ölümü utandıracak bu kavuşma, ayrılığı kahredecek, taşları eritecek. Bir adam ki son nefesinde bir görse seni, yeniden dirilecek. Dünyayı tersine çevirir.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
0: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
2: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
0: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
2: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
0: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
3: Reklam tanıtım.
4: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre.

telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.

0: Dersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Komşuda 89 TL.

0: Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Mersin FM.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Ce damarın tek adresi.
1: Mersin efem.
0: Hep damar. Full damar.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

0: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel.

0: Helal hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Ne geldiyse başıma hep iyi niyetimden, İyi ile kötüyü ayıramadım gittim.

yaşarken oldum. Bu kötü kaderi sonradan buldum. Aldana aldana ömrümden oldum. Beni bugünlerden dünden ettiler. Haykırsam dünyaya ettiklerimi, yine anlatamam çektiklerimi. Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi, beni sevdiğime pişman ettiler.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: İşte o kadar.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Reklam tanıtım.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki

0: restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: ellerimleri tutup, bütün dertlerimi unutup, sanki yeniden doğmuştum. O sarılmanı, o sıcaklığını, anne şefkatinden sonra sende bulmuştum. Ve işte o an sanki yeniden doğmuştum. Senden başkasına bakmıyor, ellerinden başka eli tutmuyor. Ve seni görmeyince sanki yaşamıyor. Biliyorum inanmayacaksın. Etkin yine saçmalamış, yazmış bir şeyler diyeceksin. Ne yapayım? Kaderim bu benim. Kıymetini bilemedim. Senden son bir şey, son bir iyilik istedim. Senden başkasını sevmeyen ve seni unutamayan şu kalbime bir kurşun sık beni, bir kurşun sık. Aramızı kimler açtı bilemem.
1: Bu bayram çikolatalar ikram edilecek, eller yine kavuşacak, hal hatır sorulacak, en sevdiklerimiz aranıp gönül alınacak ve çocuklar yine buluşacak. Ama ne yapsak bu bayram hep içimizde kalacak. Yanımızda olamayanların anısıyla iyi bayramlar.
2: Reklam kazandırır.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
7: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve

Bu son sayfası yüreğimde saklı bin bir anısı, hatıra defterim.

0: Reklam tanıtı.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16. Akdeniz Mersin.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam, hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla

0: Barış Otocam aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz Mersin.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları: BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa

0: Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Eyvah anam eyvah. Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim. Sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim.

0: ben neyim ey, ya ben neyim ey, ya ben neyim o zaman.
1: Bu sabah başka bir güzel olacak gün. Büyükler ziyaret edilecek, eller öpülecek, şekerler, çikolatalar yenecek ve kolonya sürülecek. Çünkü bugün bayram, bayramınız kutlu.

0: paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
0: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin.

0: Genel Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
1: Birlik ve beraberliğin simgesi Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
1: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
0: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
1: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
0: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi,

0: Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartı.

0: 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Damarsa damar, işte o kadar.

eksik ayıranlar, benden aşkımı çalanlar, olanlar oldu sevgilim, sarılır elbet yaralar, unutulmaz hatıralar, unutulmaz hatıralar.

Sen üzülme gözyaşlarıma. Olanlar oldu artık. Ne diyelim? Haydi gel. Son defa sarıl boynuma. Bir güle güle de bana. Öyle gideyim. Kader işte. Ne diyelim? Kader işte. Ne diyelim?

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: bayramınızın büyük bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğiyle iyi bayramlar.
1: Mersin FM.

benden kolay vazgeçtin. Tam aşkı bulmuş, yakalamıştık. Ama elimizden kaçırdık.

0: Reklam tanıtır.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var.
7: Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın Et Kurbanlık Merkezi.

0: İzine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
3: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Damarsa damar, işte o kadar.

yaşadım. Ben neler gördüm. Yalnızlardan yalnızım. Ben neler yaşadım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat.

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-07-15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
5: Su hayattır. Su Hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzet.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Mersin FM 104.6.

nedir biliyor musun? Ayrılık. Peki ayrılığın ne olduğunu bilir misin sen? Bilemezsin. Çünkü sen taş kalbisin. Ya sevmenin, aşkın ne olduğunu bilir misin? Onu da bilemezsin. Çünkü sen hiç sevmemişsin. Ama ben sevmenin ne olduğunu biliyorum. Sevmek beni hayata bağlayan

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? Birinci plaj yolu ve ikinci plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara, döner.

0: lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarını üzerinde...

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
12: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tars.

yaşatan ümitler gibi, güneşi getiren saatler gibi, gerçeğe dönüşen vaatler gibi, geliver yanıma güldür yüzünü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan, şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin, beklemez gelirsin yerinde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma güldür yüzümü.

bahane arama yol uzun diye. Reddetme aşkımı son sözüm diye. Böyle, böyle çok sevene unasın diye. Geliver yanıma, güldür yüzümü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan. Şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma, güldür yüzümü. Geliver yanıma, güldür.

0: paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
0: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
2: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
0: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
2: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
0: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
3: Reklam tanıtır.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 320

0: 0-327-8282.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Allah Allah! İşte geldi ailenizin radyosu. Herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar sevgili dinleyenler. Yine bomba gibi bir programla karşınızdayız sevgili dostlar. Birbirinden güzel şarkılar var listemizde. Hazır mıyız? Efendim, öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Biliyorsunuz Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke'de arkadaşlar. Silifke'de olanlar çok şanslı biliyorsunuz. Canınız cağ kebabı yemek mi istedi? Hemen gidiyorsunuz, çok değil ya. Atıyoruz ışıklarından U dönüşü yaptıktan sonra hemen petrolün yanında o eşsiz lezzete kavuşuyorsunuz. Ne yapsın Erdemli'den Mersin'den gelecek olan dinleyicilerimiz, ne yapsın? Katkılarından dolayı dediğimiz gibi teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili Samet Yaşar'a ve ekibine buradan selamlar olsun. Bu güzel ilk şarkımız onlara ve armağan olsun. Ve tabii ki unutmayalım, radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize unutmayalım tabii ki. Çalışan, mesaide olan emekçi kardeşlerimiz var. Onlara da kolay gelsin dileklerimizi ilettikten sonra bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Serkan Kaya mesele diyecek ilk olarak. Sonrasında da mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız. 0553 714 94 96. Şu dakika itibariyle mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Başlıyorsunuz daha doğrusu.
3: Yürübe, Allah'ına kurban.
4: Fırat'a selam, damara devam.
5: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

senin. Vallahi güzel bir şarkıda startımızı verdik sevgili dostlar. Serkan Kaya Mesele radyonuzda sizlerleydi. Devam ediyoruz birlikteliğimize Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Ve senin

Vallahi güzel coşturdu bizi var ya Serkan Kaya. Devam ediyoruz dedik. Ben bu şarkıları ayarlarken böyle diyorum ya sizlere, her bir şarkının bende bir anısı var ama bu şarkıda değil. Bu şarkıda değil, bu sanatçıda benim bir anım var. Ufaktan bir bahsetmek istiyorum sizlere. Ben Suavi ile nasıl tanıştım? Daha böyle 7-8 yaşlarında falanımdır herhalde yani. Televizyon açık işte, evde oturuyoruz. Misafirler var, birileri var ama hatırlayamıyorum. Tam o kısmı hatırlayamıyorum. Hatırladığım tek şey, kafamı çevirdim, televizyona bir baktım, Suavi'yi gördüm. Yani böyle bir sakal, bıyık birbirine karışmış, berduş gibi bir adam. Şimdi çocukluk attı ya. Dedim ya bu adamın dedim dudakları nerede, gözükmüyor. Orada bir güldüm. Sonra dedim ki, ya dedim bu adam yemek yerken sakalı bitlenir bunun dedim. O kadar yani, dudak gözükmüyor çünkü. Sevgili Suavi'nin de böyle bir anısı var bizde. Aa, burada gülüyoruz şimdi, dört duvar arasında gülüyoruz. Sanki yalnız başımıza, tek başımızaymışız gibi gülüyoruz ama radyonun kuvveti, gücü bu işte arkadaşlar. Biz burada gülüyoruz sanki tek başımayız gibi. Ama halbuki o müzik kıtasının etrafında bir sürü insan var. Binlerce insan var, sesimize kulak veriyor. Herkese selamlar olsun buradan, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Evet, mesajları paylaşmaya başlayacağız. Başlayalım artık değil mi? Çok konuştum. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya. Sen ol da ister... Sana bir şey söyleyeyim mi Derya? Senden önce başka bir mesaj vardı. Yani ilk atan dinleyicilerimizden bir tanesiydi. Demek ki bir şeyler yazmış ki mesajı sonlara gitmiş. Çok şanslısın, ikinci mesaj senin de ama ilk mesaja seninki oldun. Seninki kısmetmiş artık, yapacak bir şey yok. Evet, baştan bakalım. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya. Sen ol da ister yar ol ister yara. Lütfunda başım üstünde, kahrında sıradaki tüm şarkılar. Canımdan çok sevdiğim eşime Kürşat Öze armağan olsun demiş. Sevgili dinleyicimiz Derya'ya da, eşi Kürşat'a da buradan selamlarımızı gönderelim. Sema'ya Biricik kızından çok çok selamlar. Ömrüm anneme demişler. Valla vatandaş öyle ayarlamış ki bütün mesajları tam böyle programın başladığı saatte arka arkaya atmış. Yani bir dakika geçse var ya kardeşim, senin mesaj en sonlara gidecek, haberin olsun. Bu kadar yazmana gerek yok, aynı mesajı kopyalı yapıştır yapmana gerek yok. Bir tanesini at yeterli. Ben Poyraz, babam Murat Kamış ve beraberinde bulunan kuzeni Veli Arslan ve kardeşi Mert Alıç, Behzat Demir Yılmaz, Hasan Selveroğlu, Mehmet Ali Adaklı, Süleyman İlhan, Özgür Su, Yaşar Kara, Harun Eser, Derviş Teteş ve Muhammed At.

Yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik. Sıradaki şarkılar dinleyen, radyo dinleyen tüm dinleyicilere armağan olsun. Canım oğlum Melihan Çelik, seni çok özledim. Ev sensiz, sessiz ama kalbim seninle dolu oğlum. Dualarım yoluna yoldaş olsun. Annem burada, merak etme demiş. İşte ana yüreği ya, valla ana yüreği. Selamlarımızı gönderelim. İyi yayınlar, ben Erol Uşenmez. Hayat yazar, biz oynarız. Hüküm Allah'ın, sahne bizim. Sıradaki tüm güzel şarkılar dostlarım Murat Çetinkaya, Bediran İbili, Cihan Çakı, Sefa Çetin ve ayrıca abim Eren Özdemir'e gelsin. Sizleri seviyorum. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez.

Şarkının suaviyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Hasret türküsü radyonuzda sizler olacak. Şu anda pencereden bakarken Taşucu Kop'u görüyoruz. Taşucu Kop, bizi dinliyorsan bir selektör çak bakalım. Selamlar olsun tüm minibüs şoförlerimize. Gün içerisinde beni arıyorlar, bizleri unutma diyorlar. Tüm Taşucu Kop, Sim Kop çalışanlarına da kolay gelsin dileklerimizi iletelim.

0: selam damara devam.
1: Harbiden göre değil, harbiden harbiden.
0: Eyvallah.
2: Mersin efendim. 104.6. Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke

0: Deniz Durum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Suavi'yi geride bıraktık. Bir Barış abi yapalım mı Barış abi? Vallahi bak şarkının girişine baksana. Efsane. Barış abi ah yaktın vallahi bizi. Merhaba sıradaki parça Hasan Çelik'ten Bilhan Çelik'e gelsin. Bu kadar sıkıntının elbet hayırlı bir sonu olacaktır. Allah kimi darda bırak, kimseyi darda bırakmasın. Evet, darda bıraktı ki bizi de bıraksın demiş sevgili kardeşimiz. Yenge Fırat abi ben Çınar Başbuğ. Bir şeye ihtiyacın olursa söyle demiştin ya babam. Benim sana çok ihtiyacım var. Sıradaki bütün şarkılar Aslan Babam, Kürşat Öze. Armağan olsun demiş.
1: Güller açmıyor.
0: Yener ben Faruk Uşenmez. Sıradaki parçalar öncelikle Aslan abim Erol Uşenmez için gelsin. Ayrıca dostları Burak Çetinkaya, Bedir Anibili, Cihan Çakı için gelsin demişler.
1: Sabah
0: ben Zeynep Alıç, canından çok sevdiğim biricik oğlum Mert Alıç'a her zaman arkandayım. Aslan oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar ben Adana'dan İshak Alpaltun. Sıradaki en güzel şarkılar kral amcalarım Mustafa Alpaltun, Muzaffer Kartal, İsmail İkinci, Lokman Yeşilyurt'a gelsin demişler.
1: Sensiz neylerim söyle.
0: Alem Dursa, Mustafa Durmaz abimiz vardı biliyorsunuz. Ne zamandır bize katılamıyor. Çünkü radyoyu dinleyemiyor. Biliyorsunuz 2-3 hafta olmuştur herhalde. Bu yağmurlar, şimşekler çaktı, yıldırımlar düştü ya ortalığa. O zaman bizim cihaza da yıldırım düşmüş arkadaşlar. Cihazımız patlamış. Şu an yedek cihazla yayın yaptığımız için sadece kısa mesafelerde, yani nasıl diyeyim, Susanoğlu, Silifke ve Taşucu arasında yayın yapabiliyoruz. Normal şartlarda biliyorsunuz yayınımız Mersin'e kadar gidiyor. Mutgünler her taraf, Karaman, İzmir'e kadar dinliyor dinleyicilerimiz. Allah'ın izniyle patron inşallah bize güzel bir cihaz almış. Sıfırlamış cihazı. Yarın öbür gün inşallah gelecek ve tekrardan kaldığımız yerden yayınlarımıza tüm güçlülüğüyle devam edeceğiz inşallah. Bunu da hatırlatmış olalım dinleyicilerimize. Allah burası çok sıcak oldu artık. Şu klimayı kapatalım. Barış abiyle sizleri baş başa bırakacağız. Al beni diyecek Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sevgili dostlar. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere tüm hızıyla ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bu güzel şarkımızı Samet Yaşar ve ekibine armağan edelim.
2: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
3: Mersin FM 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
3: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
2: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz.

0: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
1: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
1: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. Mesiat, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
0: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
1: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
0: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
2: Sizin için bayram zamanı nedir?
3: Kalplerin bir attığı her zaman bayram zamanıdır bizim için. Tüm kapıların neşeyle açılması dileğiyle.
2: Mutlu bayramlar Türkiye.
4: Reklam kazandırır.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
6: Türkiye Vestel'leniyor.
7: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
10: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
11: Su hayattır. Su hastanesi.
12: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
11: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
13: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
14: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban Bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
15: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
16: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
17: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
18: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boya

0: Daha soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
8: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

0: Evet, ilk yarım saatimizi geride bıraktık sevgili dostlar. Fırat'la Damardan Kalbe programı devam ediyor tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle. Az önce şahsi numaralı bir mesaj geldi. Çok güzel şarkılar çalıyorsunuz yazmışlar ama sonrasında da demişler ki radyoda çalarsanız seviniriz demişler. Bir de YouTube bağlantısı atmışlar bana. Baktım yabancı bir şarkı. Sordum, dedim bizim diğer radyomuz var biliyorsunuz, grubumuza bağlı diğer bir şirketimiz daha var. Yabancı müzik çalan bir radyomuz, dedim Radyo Patlıcan için mi? Evet yazmış. Yani eğer Slip Geçin yazmış olsaydı var ya. Çok kızacaksın yani. Benim çaldığım şarkılarda ne var diyecektim yani. Sen bana şarkı öneriyorsun diye.
1: Hep seni düşündüm, hep seni andım.
0: Yeniler Fırat ve Sevdam Enes'im. Seni tanıdım dün, geçmişime silgi ve geleceğimin aynası dedim. Bu insan bazen iki insanın birbirleri için yaratılmış olduğunu anlamak için hissetmek gerek. Bir tek sen titrettin yüreğimi yıllar sonra, kalbimin yerini öğrettin bana. Adam seni çok seviyorum. Eşim Enes Isık Işıklı için sıradaki şarkı armağan olsun demişler. Olsun bakalım. Sıradaki parça Büşra'sından Mert Alıç'a. Seni çok özledim balım. Haftaya görüşürüz umarım demişler. Umarım görüşürsünüz. Hadi bakalım. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki şarkı kalbimin sahibi canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Bir evlat için gökyüzündeki en parlak yıldız babasının gözleri.

0: yüzündeki sıcak gülümseme ve güvendir seni çok seviyorum babacım diyerek mesajını sonlandırmış. Bir parça mutluluk duyayım. Selam iyi yayınlar, ben Seboş. Kalbimde farklı yeri olan adam Burak Çetinkaya için tüm aşk şarkıları gelsin. Sakıncası yoksa geceme uzanır, uykumun en uzun rüyası olur musun? Vakti gelince bir sokakta ellerime ömür olur musun demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam dileklerimizi iletelim. Fırat abi ben Adana'dan İkizler Alican. Sıradaki parça üstüne alınan bütün dostlarıma gelsin. Eskiden altını çizdiklerimin şimdi üstünü çiziyorum. İki gözüm alim. Güzel günler göreceğiz inşallah annem diyerek mesajını sonlandırmış. Adana'ya selamlarımızı gönderelim sevgili dinleyicimize. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ederken sizleri Atilla Kaya ile baş başa bırakacağım sevgili dostlar. Resmini öptüm de yattım diyecek. Haydi bakalım 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
1: Mersin efendim.

0: var mı öyle sevdiğini rüyasında görmek için resmini öpüp de yatan? Vardır mutlaka değil mi? Vardır tabii canım. Yani bu şarkılar boşuna yazılmamış arkadaşlar yani. Atilla Kaya ile sizleri baş başa bıraktık. Resmini öptüm de yattım. Radyonuzda sizlerleydi. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katları ile birlikte elimiz devam ediyor. Bakın şarkının kralına bakın şimdi. Bakın. Devran Çağlar az sonra sizlerle olacak. Ama öncesinde bu güzel şarkımızı sevgili Adem kardeşim bizleri dinliyormuş. Zirve Cam Balkon'dan. Değerli işletmecisi sevgili kardeşim Adem Uğuz kardeşime bu güzel şarkıyı armağan ediyorum öncelikle. Cam balkon yaptıracaksanız mutlaka Zirve Cam Balkon'a uğramanızı öneririm arkadaşlar. Hem fiyatlar uygun hem de kalite işçilik 10 numara 5 yıldız. Kardeşimize selamlar olsun.
1: Sana aşkım şarkılarda şiir.
0: Merhaba sevgili Melih Şimşek'e, ben sadece seni sevmekte kalmadım. Hasretini de sevdim. Beklemeyi de, yolunu gözlemeyi de sevdim. Bugün değilse bir gün gelecek. Ellerimiz, gözlerimiz yeniden kavuşacak. Bir tanem seni hep bekleyeceğim. Canımın içi sıradaki şarkıyı sana armağan etmek istiyorum. İyi akşamlar demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar, yayınlar. Ben Mahir. Asaleti kendinden olanın gösterişi de gösterişe ihtiyacı yoktur. Sıradaki şarkı değerli kardeşim Muhammed Ali Şahin, Eren Tokay, Hakkı Yontar, Ahmet Kosak ve Onur Karakuzu için gelsin demişler.
1: Dolu mektuplarda mazideki
0: ay Allah'ım ya, var ya. Diğer cam balkoncular kızmasın demiş Adem. Kızmazlar ya. Onlara da selamlarımızı gönderelim. Yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurhan Toklucu. Sıradaki bütün güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim oğlum, Kadir Çelik'e gelsin. Seni dünyalar kadar çok seviyorum. Sürmeli oğlum diyerek mesajını sonlandırmış.
1: Her doğan gün ile yeniden doğacağım.
0: Valla şarkının var ya kralı, bombası geliyor şimdi. Gerek müziğiyle, gerek sözleriyle, gerekse Devran Çağlar'ın sesiyle. Harika bir şarkı. Devran Çağlar, hep seveceğim. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Güzel şarkımızı Erzurum'un meşhur cağ kebabına sevgili Samet Yaşar'a ve ekibine armağan edelim. Kolay gelsin, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Selamlar olsun.
2: Fırat'a selam.
3: Kurban.
2: Mersin efendim.
4: 104.6.

Allah, şarkıya bak şarkıya, şarkının kralı. Radyonuzda sizlerle buluşur sevgili dostlar. Silip kili ağzıyla söyleyelim mi? Bu ende şarkı neydi kardeşim ba? O şarkı neciydi öyle be? Sezen Çağları geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam etmekte. Şimdi yine bir şarkı var. Yine maziye götürülen bir şarkılardan bir tanesi. Reflex, sen hep benimdin diyecek. Ve şu dakika itibariyle sevgili Foto Moda'dan Ali Uğuz abimiz bizleri dinliyormuş. Selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkıyı öncelikle sana ve eşine, çocuklarına da armağan edelim. Bizleri dinliyor. Selamlar olsun. Valla bugün herkes bizi dinliyormuş ya. Şarkının güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bu şarkıyla ilk tanıştığımda sene bilmem kaç, hatırlamıyorum ama Güneykent'te oturuyoruz. Sabahın 5.30'unda kalkıyordum, minibüse biniyordum. Çarşıda iniyordum arkadaşlar. Çarşıda indikten sonra bu Atatürk Parkı'nın olduğu kısım var. Cumhuriyet Alanı mı ne diyorlar oraya? Evet, orada Mersin'de oturanlar bilirler. Mersin'i bilenler bilirler zaten. Oradan yürüyerek Çamlıbel'e doğru, Salim Yılmaz Anadolu Lisesi'ne doğru yürüyerek giderdim. Ben de şimdi o zamanlar biliyorsunuz zaten radyocuyuz ve radyo dinlemeyi de çok severim çocuk yaşlarından beri. Çok ufak yaştan beri. Cebimde de minyatür bir tane radyo var böyle. Sesi dışarı da veriyor. Ayrıyeten de kulaklığı da var tabii ama ben dışarı verdim sesi. Yürüyorum böyle tekrar. Minibüsten indim yürüyorum. Radyonun bir tanesi açık artık. Hangi radyo açık bilmiyorum ama o dönem bu şarkı yeni çıkmış arkadaşlar. Bir baktım bu şarkı başladı böyle bu şekilde. Allah Allah dedim ya. Allah Allah dedim. Şarkının müziğin güzelliğine bakar mısın? Daha ilk defa dinliyorum bakın. O an bu şarkıya aşık olmuştum. Hemen akşamında da biliyorsunuz hem radyoda da çalışıyorum. Okuldan çıkışta bu şarkıyı aradım müzik marketlerde CD'sini bulmuştum. Sonra gittim radyoda çaldım aynı gün akşamında.

0: Bugün bakarken şöyle Spotify'a bakarken dedim bakayım Reflex'in şarkısı var mı bu şarkısı? Maalesef. Yani bu güzel şarkı nasıl Spotify'da olmaz bilmiyorum. Madem orada olmaz biz de radyodan çalarız dedik. Bugün sizlere bu güzel şarkıyı dinletmek istedim sevgili dostlar. Bakalım mesajlarımıza bir Silifke'de bulunan Mehmet Güney'in oğulları Ali Fahri ve Yıldızcan sıradaki şarkı babamıza armağan olsun. Dokunamadığımız yüzünü, tutamadığımız ellerini öpüyoruz. Canım oğlum diyen sözlerini duyuyoruz. Unutursunuz diyorlar ama biz seni her gün daha da çok özlüyoruz babacığım diyerek mesajını sonlandırmışlar. Silifke'de bulunan yeğenim Burcu İlan ve arkadaşları için sıradaki şarkıyı hediye ediyorum. Dayısı Güray Uysal göndermiş mesajını. Ben Silifke'den Mehmet Güney sıradaki şarkıyı Celal Durmaz ve eşi Damla Gül için Damla Gül Gamze'ye armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar bu akşamki yayınlayacağınız bütün şarkılar tatlı belam ömür törpüm olan kızım Burcu İlan'a armağan olsun. Teşekkürler demiş bizler teşekkür ediyoruz selamlarımızı gönderelim. Valla çok güzel bir şarkı arkadaşlar. Dinlemeyenler varsa mutlaka radyonuzun volümlerini yükseltin hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında çok kısa bir reklam arasıyla sizleri baş başa bırakacağım. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızda olacağız. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah.
3: Mersin efendim. 104.6.

Aragaz'ın efendim. 104.6. Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: etti. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift sıfır.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.

0: konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
6: Fırat'la Damardan Kalbe.
7: İlk saatimizi geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Son saatimize giriş yaptık şu dakika itibariyle. Güzel bir Bülent Ersoy yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Cuma gününden beri Peder Bey bu şarkıyı benden istiyor. Pazartesi mutlaka çal diye. Köyümün Yağmurları şarkısını Bülent Ersoy'dan çal dedi özellikle. Ve annene armağan olsun dedi. Olsun bakalım. Babamdan anneme armağan olsun bu güzel şarkı. Şimdi o istemiş çalmaz mıyız? Çalacağız tabii ki yani. Kimse alınmasın, gücenmesin. Benim şarkım niye çaldınız demesin, demeyin. Çalmadınız demeyin arkadaşlar. Çünkü sonuçta adamlar yani bizi doğurmuş ya. Biz olmasak şu anda burada program yapacak kimse olmazdı değil mi? Herkese selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkı sizlere de tüm sevdiklerinize de armağan olsun. Tabii ki unutmadım sizleri. İyi akşamlar Fırat abi. Yeniler ben Sultan Çelik. Sıradaki parçayı evimizin biriciği olan abim Veli Ançelik için istiyorum. Çok özleniyorsun. Hazret seni çok seviyorum abicim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yeniler ben Perihan. Aslan abim Erol Üşenmez'e gelsin sıradaki şarkılar. Yakışıklı abim yengem Bediha ile birlikte yazıyoruz. Yengem seni çok seviyormuş. Şu anda uzaktasın ama her an kalbimizdesin. Kalbimizin en güzel köşesindesin. Seni çok seviyoruz demişler. İsterim iyi yayınlar. Ben Sabah Taban. Sıradaki şarkı sol yanım için gelsin. Burak Çetinkaya. Tüm aynalar kırılsın. Ben yüzümü gözlerinde görmek istiyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm. Ben Kıbrıs'tan Dilek Atay. Bugün tüm şarkıdan nefes veren babama armağan olsun. Babası olmayanlara armağan olsun. Yetime dokun çünkü sırtını yaslayacak bir babası yoktur. Sen gittin ya baba. Bir gün sol yanım ağrıyor. Seni çok özledim babacığım demiş. Valla bak bu güzel şarkıyı Peder Bey bizden istedi. Tüm babalara armağan olsun diyelim o zaman. Tüm yetimlere armağan olsun. Evet Kıbrıs'a selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki şarkı Reşat Yüceler'den kardeşlerim Burak Çetinkaya, Arif Tulu.

0: Kürşat Öz, Mustafa Menekşe, Can Göçmen için gelsin demiş dinleyicimiz. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bülent ablayla, Diva ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Köyümün yağmurları radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam. Damarsa damar, işte o kadar.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: Yağmurla Diva Radyonuz'da sizlerle sevgili dostlar. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle buluştu. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katırı ile birlikteliğimiz devam etmekte. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı hayat arkadaşım, hasretim Kadir Çelik'e gelsin. Bin derdim varsa bin dermanım da sensin. Kalbimdeki son nefesime kadar seni bekleyeceğim. Seni çok seviyorum aslan eşim diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, Silifke'de bulunan... Yani böyle lakap takıyorsunuz, isimleri kısaltıyorsunuz ya arkadaşlar. Ben onları okumam. Yani ben değil aslında, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak okuyamıyoruz maalesef arkadaşlar. Evet, o kısmı atlayacağım. Silifke'de bulunan Mert Kasapçı, babaların babasına selamları olsun demiş. Öncesini okumadım bak. Niye okumadım artık anlamışsındır arkadaşlar. İsim kısaltmayın. Yani Sebahat ise Sebahat yazın. Selahattin ise Selahattin yazın. Yok Selo'ymuş, yok bilmem neymiş, varmış bilmem neymiş. Yani kısaltmaya gerek yok arkadaşlar. Yasak, bunları kullanamıyoruz. Bizim kendimizin uydurduğu bir şey değil bunlar. Akşamlar sıradaki şarkı eşim Hüseyin Arslan'a gelsin. Sana papatyalar koparmak istiyorum. En temiz, en derin duygularım gibi. Adına yağmurlar yağdırmak istiyorum. Tertemiz okyanus gibi. Seni çok seviyorum demek o kadar sıradan geldi ki sana seni seviyorum demekten başka bir şey bulmak gerekti demiş sevgili dinleyicimiz. Vallahi var ya, okkalı bir mesaj. İyi akşamlar, sıradaki parça Burcu İlhan için istiyorum. Burcu'mun yengen Huriye. Yeni yılını çok kutluyorum. Aramıza bekliyoruz seni. Ailece seviliyorsun. Teşekkürler. Yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. Bakalım volümleri yükseltelim mi? Güzel bir Kayahan şarkısı İmparator yorumuyla dinleyeceğiz. Namı değer İmparator İbrahim Tatlıses radyonuzda sizlerle olacak. Allah'ım neydi günahım isimli o güzel yorumuyla. 0553-14-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bak şarkının girişine bak.
1: Mersin FM 104.6. Fırat'a selam, damara devam.
0: Valla stüdyonun ışıklarını kapattım arkadaşlar. Ortam harika burada. Tek başıma monitörün ışığı ve mikserimizden gelen o eşsiz ışıklar var ya, tam bizi kopartıyor.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: yanlış yaptım.
1: Yanlış yaptım.
0: İmparator yorumu radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize Erzurum'un meşhur cağ kebabı katırıyla. Erzurum'un ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Silifke Atayurt kavşağından U dönüşü yapıyorsunuz. Hemen petrolün yanında. Erdemli ve Mersin istikametinden gelen olan dinleyicilerimiz için Susanoğlu'nu geçiyorsunuz. Atayurt kavşağına geldikten sonra ışıkları geçer geçmez hemen sağda petrolün yanında o eşsiz lezzete kavuşuyorsunuz sevgili dostlar. Yani hafta sonunu gitmediyseniz sevdiklerinizle, ailenizle mutlaka gidin derim. Vallahi ben gittik yedik, biz gittik yedik yani daha doğrusu. Mükemmeldi. Cağ kebabının tadına da baktım. Üstüne de bir de kadayıf dolmasını yedim. Erzurum'un meşhur kadayıf dolmasını. Mutlaka onu da yemeği ihmal etmeyin. Ha yok ben kadayıf yemeyeceğim diyorsanız, fırında sütlaç yemek istiyorsanız, fırında sütlaç da var arkadaşlar. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Selamlarımızı gönderelim Samet Yaşar Bey'e ve ekibine. Bu güzel şarkı sizlere armağan olsun. Selami Şahin, özledim radyonuzda sizlerle olacak. Sen gittin. İyi yayınlar. Veli Ançelik'ten değerli dostları Mert Alış, Ahmet Kurt, Yasin Şahin, Hasan Taşmalı, Ahmet Takan, Ali Taş, İlkay Labukan için armağan olsun. Oyun bitmez, sadece oyuncular değişir. Biz hala sahadayız demişler. Ben Özcan Sıdek, şarkı abim Suat Teker ve Fuat Teker için gelsin demişler. İyi yayınlar. Ben Mutan Nail'i, Sudenaz, Sena, Ecir kardeşleri, sıradaki parça babam Salih Ecir için armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Yusuf Bediran Arsan, Mersin Tarsus Cana Tökel Büfe'den yazıyorum. Mersin'in sahibi Mehmet Şerif Diciş ve babam Hüseyin Arsan'a sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun demişler.

0: Selam Fırat, sıradaki şarkı Bediran İbili'den Cüneyt Dursun, Can Çakı, Sefa Çetin, Burak Çetin Kaya için gelsin demiş. Sevgili Aynur ablamız göndermiş mesajını. Selamlarımızı gönderiyoruz. Afra Kokoreç ve Şurdun Evi, sevgili Kadir İbili ve değerli eşi Aynur İbili için ve oğulları Bediran İbili için bu güzel şarkı armağan oluyor sevgili dostlar. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Selami Şahin'le sizleri baş başa bırakacağız. Sonrasında bakıyoruz zaman dilimimize. Bir şarkı daha araya sıkıştıracağız. Şöyle bir iki mesaj okuyarak.
1: Mersin FM

0: Sözledim ve Selami Şahin. Radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. İyi akşamlar Fırat abi, kolay gelsin. Ben Hazal Ocakçı, sıradaki bütün şarkılar canım eşim Oktay Ocakçı için gelsin demişler. Yani Fırat'la yanlışlık var bu işte.
1: Reklamlardan sonra
0: devam et. Dur bir dakika. Reklamlardan sonra devam etmeyecek arkadaşlar. Öncelikle bir şarkı çalacağız. Sonrasında reklamlardan sonra devam edecek. Burada bir hata yapmışız. Şöyle düzeltelim hemen. Enver Yılmaz da sizleri baş başa bırakacağım. Can çiçeğim diyecek. Sonrasında da reklamlar sizlerle olacak. Şimdi oldu işte. Evet, iyi akşamlar Fırat abi, kolay gelsin. Ben Hazal Ocakçı. Sıradaki bütün şarkılar canım eşim Oktay Ocakçı için gelsin demiş dinleyicimiz. Selam iyi yayınlar. Ben Kıymet Kurt. Sıradaki tüm güzel anlamlı şarkılar oğlum Doğan Demir Yılmaz'a armağan olsun demişler. İyi akşamlar, ben Eren Özdemir. Sıradaki tüm güzel şarkılar canım eşim ve çocuklarıma, aşkıma, huzuruma, güzel gözüme armağan olsun. Sizleri çok seviyorum. Kalbim herkes sevmeyi yan yana olmak sanır. Bilmezler ki gerçek aşkın dokunmasan da yürekte taşımaktır. Güvenmeyi, güvenmektir, değer vermektir, özlemektir demiş sevgili dinleyicimiz. Evet, fazla mesaj okuyamayacağım çünkü reklam saatimiz yaklaştı arkadaşlar. Hatta geçirdik bile. Bu güzel şarkı sonrasında son reklam kuşağımız sizlerle olacak programımızın. Ve sonrasında da son yarım saatimize girmiş bulunacağız. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
4: Mersin efendim. 104.6.

can şu. Hayallerimi yıktın. Beni kahrettin. Tükettin. Mahvettin. Gittin be can şu. Gittin be can şu.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
3: Evet, Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla son reklam kuşağımızı geride bıraktık sevgili dostlar. Evet, artık mesaj almayacağız maalesef. Şimdi son mesajımıza bakıyoruz. Bundan sonra gelen mesajları okumayacağım arkadaşlar. Bu saatten sonra, bu dakika itibariyle mesaj göndermiyorsunuz. Bunları okuyup okuyup bitireceğiz artık inşallah, Allah'ın izniyle. Yeni Fırat kardeşim, ben Atayurt'tan Hüseyin Çelik. Sıradaki parçaya öncelikle sizlere demiş, teşekkür ediyoruz. Daha sonra evimin erkeği oğlum Velihan Çelik için istiyorum. Yolunu gözlediğimiz oğlumuz Hasan Kral bekleniyorsun demiş sevgili abimiz, selamlar olsun. Aşk her sabah seni düşünerek gözlerini açmaktır. Aşk senin adını duyunca kalp atışını hızlanmasıdır. Burak Çetinkaya'dan sıradaki şarkı Sebahatine armağan olsun demişler. İyi akşamlar, camları açtım yetmiyor, kapılara kırdım geçmiyor. Bu nasıl bir hasret, ağla ağla bitmiyor, seni çok seviyorum. Mustafa Çalışkan, sıradaki şarkı Leyla Çalışkan'dan. Can eşim Mustafa Çalışkan'a gelsin, seni her şeyden çok seviyorum demiş. Sıradaki şarkı İsmail Eker'den canım kardeşim. Doğukan Eski Kambur, Uğur Yılmaz, Sertan Ünal, Bediran Dürek ve Onur Buda armağan olsun demişler. Kahpe Dünya'nın iyi çocukları babam Burak Çetinkaya ve abileri Erol, Bediran, Sefa'ya sıradaki şarkı Cesur Çetinkaya'dan

0: Armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Gençler, sabır ver. Yeniler Fırat Bey'in sıradaki en güzel şarkılar İlkal Abukan'dan eşi Özlem Abukan'a armağan olsun. Yanımda olmadığın her an kalbim senin için atmaya devam ediyor. Hasretin seni daha da çok sevmeme sebep oluyor canım eşim diyerek mesajını sonlandırmış. Yeniler Fırat Bey'in sıradaki en güzel şarkılar İlkal Abukan'dan eşi Özlem. Evet, az önce okumuştuk bu mesajı değil mi? Evet, şunu okuyacaktım tabii ki. Kalbe... Kahpe Düzen'in yiğit çocukları babam Burak Çetinkaya ve abileri Erol Bediran, Sefa Çetinkaya sıradaki şarkı Armağan Olsun demiş dinleyicimiz. Ben Mersin Teşe'den Şahin Halisa'dan Hakan Kasapçı oğlum Sebahattin Mert Kasapçı'ya sıradaki şarkı Armağan Olsun demişler. Mersin'e Teşe'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Evet sevgili dostlar, Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Bergen radyonuzda sizlerle sabır ver. Radyonuzda sizlerle buluşuyor. Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarını ve müşterilerine armağan edelim bu güzel şarkımızı. Sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla tüm güzelliğiyle devam edecek.
1: Mersin efendim. 104.6 Fırat'a selam, damara devam. Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke'ye

0: Sabır Ber, Bergen Radyonuz'da sizlerle sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katırı ile birliklerimiz devam etmekte. Sırayı Emre alacak, Unutamadım isimli o güzel yorumuyla. Sıradaki tüm şarkılar değerli dostumuz Mahsar Küre ve sevdiklerine gelsin. Unutulmadın dayı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Özgür Çalışkan. Sıradaki tüm güzel şarkılar kardeşim Mustafa Çalışkan işin gelsin demişler. İyi yayınlar Fırat abi, ben Hasan Kör. Sıradaki tüm şarkılar değerli ve aslan abileri Muzaffer Kartal, Burak Temel, Kemal Beyazıt ve Biricik Aslan abim Mahsar Küre armağan olsun demiş. İyi akşamlar Fırat abi, yayınlar. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan aslan kardeşlerim Suat ve Fuat kardeşlerime armağan olsun demişler. İyi yayınlar Fırat abi, ben Mesal. Senin kızın olarak Rüyümen'in verdiği güven ve sevdiği sevgiyle doluyum. Seni her gün daha çok seviyor ve seninle olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Canımdan çok sevdiğim babam Erol Üşenmez'e, amcalarım Sefa Çetin ve Cihan Çakı'ya sıradaki şarkılar armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Emrah'la sizleri baş başa bırakacağız. Unutamadım isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Bu güzel şarkı sonrasında sondan bir önceki şarkımızla karşınızdayız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Gülbe, Allah'ına kurban.
4: Mersin efendim. 104.6.

olur diye zannetmiştim. Meğer sensiz yaşanamazmış. Emrah Radyonuz'da sizlerle sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Sırayı Ferdi Tayfur alacak. Abim iyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Çiğdem Sadık'ı bir parçalar. Hasret özlem dolayı işim Çetin Bakar'a gelsin. Seni seviyorum, seni çok özledim. İki gözüm, iyi ki varsın. Kurban olduğum iyi günde ve kötü günde. Dedikleri bu demek ki her zaman yanımda olduğun için seni çok seviyorum demiş. Sevgili kardeşimiz, yengemiz Çiğdem. İyi yayınlar, ben Masal Üşenmez. Sadık, tüm güzel şarkılar babam Erol Üşenmez'e armağan olsun demiş. Sevgili kardeşimiz Tarsus'tan İlhami Kahya, ben Silifke'de bulunan can dostlarım Sebahattin Mert Kasapçı, Mehmet Gültekin, Seyhan Acar, Yakup Bozkurt, Hakan Baba, Mehmet Kurnaz abim, Recai kardeşim, Suat Nalbant, Sonerten, Kerim abim ve Tolga Reis için Engin abimize selamlar olsun demişler. Aslan kardeşim, Mert Alış ve beraberinde bulunan can kardeşleri Belan Çelik, Yasin Şahin, Ahmet Kurt, Ali Taş, Murat Kamış, İlkay Abukan, Çağlar Kaya, hepsine selamlar demişler. Fırat abi iyi akşamlar, ben Mert Bakar. Sıradaki parçalar canım babam Çetin Bakar'a gelsin. Seviyorsun, özleniyorsun. Çetin Bakar, Allah'a emanet ol, seni çok özledim. Allah'ım senin yokluğunu vermesin babam demiş sevgili Mert kardeşimiz. İyi yayınlar, ben Azat Serdar, sizden sıradaki parçayı babam İsa Serdar, Ersin Serdar, Murat Serdar'a, Halil Zorba'ya, Ümit Boşkur, Murat Boşkur'a ve abilerim Kaya, Yıldırım, Mücahit, Faik, Erkin, Akdemir'e armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. 0553 demeyeceğim. Evet, artık mesaj almıyoruz arkadaşlar. Son mesajlar, paylaşmaya devam edeceğiz.

0: selam damara devam.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
0: Eyvallah.
2: Mersin efendim. 104.6.

0: bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın.
1: Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor.
0: Bana sor.
1: Olmasa derdiniz söyler miydi Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur'la radyonuzda sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Vallahi normalde son şarkımızdı ama ya inatla ben bir şarkı daha çalmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü listemi ayarlıyorum her defasında ama yetiştiremiyorum her seferinde. Vallahi Müslüm Baba'dan sonra bir şarkı daha çalacağım sizlere. Bu güzel şarkıda da kapanışımızı yapacağız. Merhaba, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı benden sevgili Bundan Bilcik Aslan abim, Recai Süzay ve arkadaşları Sebahattin Mert Kasapçı, Muhammed Gültekin, Engin Kararsan'a armağan olsun demişler. Merhabalar, sıradaki parça İsmet Burak, Fırat ve Erol Sabuncu'ya armağan olsun yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Ben Mahmut Yılmaz. Sıradaki şarkı öncelikle abim Barış Yıldız ve Uğur Yıldız ve can dostlarım Seyhan Acar ve Onur Buda için armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar Uğurcan. Doğrudan Atmaca, Turgay'a, Ethem Minli'ye, Mahmut Çınar'a sıradaki şarkı armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Ben Yusuf Bediran Arslan Mersin Tarsus'tan yazıyorum. Sıradaki bütün şarkılar Nuri Bal ve babam Hüseyin Arslan'a armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Tarsus'a selamlar. Rüyalarda buluşuruz. Burak Çetinkaya'dan sıradaki şarkı Sebahat'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Müslüm Baba'yla kapanışımızı yapacağız ama sonrasında dedim ya bir şarkı daha çalacağım. Her seferinde Selahattin Özdemir'i unutuyoruz. Selahattin Özdemir çalmazsak olmaz arkadaşlar. Selahattin Özdemir neredesin? Radyo

Önümüzde Müslüm Baba hemen sonrasında sizlerle olacak. Bu iki güzel şarkılı sizlere kapanışımızı yapacağız, veda edeceğiz. Ankara'dan dolayı Erzurum'un cağ kebabına teşekkür ediyoruz, saygılarımızı gönderiyoruz, kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili Samet Yaşar'a buradan selamlarımızı gönderelim. Ekibine bu güzel şarkı armağan olsun. Selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizle. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Mutlaka gidin cağ kebabını yiyin. O eşsiz lezzetin tadına mutlaka bakın arkadaşlar. Evet, dediğimiz gibi katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Yarın aynı saatte aynı dakikada tekrardan birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerde ayrılmayın.

0: Orta selam, damara devam.
1: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 çift 006 0532 435 35 38.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

0: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
1: Fırata selam, damara devam.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Hep damar, full damar.
4: Aho, aho, aho, ben ölüm, ben ölüm.
5: Mersin efendim.

gençliğim ardından sürünsün dursun. Aşkına ihanet ettiysem eğer, en kötü belalar hep beni bulsun. Senden başkasını

0: bayram çikolatalar ikram edilecek. Eller yine kavuşacak. Hal hatır sorulacak. En sevdiklerimiz aranıp gönül alınacak ve çocuklar yine buluşacak. Ama ne yapsak bu bayram hep içimizde kalacak. Yanımızda olamayanların anısıyla iyi bayramlar.
1: Mersin'in en çok

sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorulardı.

0: olsun. Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
1: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana, vazgeçmem mümkün olmaz.

güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünde. Bembeyaz umutların pembe kokusunu sürün benim için. Ne olur

0: söyle. Gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki. İnan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

günlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde alev alev damarında kan kırmızı heyecanlar dolaşsın.

gözlerinin verdiği acıyı sildi, kalbimdeki çırpındıkça kopamayan sancıyı, yolcuyu, hancıyı, senden sonra kalan o yabancıyı. Tutuldum bir sağına, büyüttüm koynumdaki tomurcuğu, adı sana başkaydı. Daha dün 5 yaşındaydım, kirli bir derenin tam ortasındaydım.

Sana verdiğim bütün sözlerin bir bir arkasındayım. Dünya yıkılsa da, düzen bozulsa da, bütün herkes her gün başıma kalksa da, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Dönemem sözümden.

Aklıma gelir birden, hiç beklemedim bir anda neden anılar.

ağaç olduk. Meyve verdik, dal verdik. Bulut olduk, yağmur verdik, kar verdik. Arı olduk, petek petek bal verdik. Sofralara koymadılar ay seni,

Derdim benim yollarım. Ah yollarım. Bir de yıllarım. O yıllar ki inkar ettiğim o yıllar. Gün geldi beni boğdular. Ama biliyorum ki seni benden alamayacaklar. Sensiz zaten bir yere gitmem. Gitsem de hayatta sensiz ölmem. Ama bilsinler ki, duysunlar ki sırf senin yüzünden çıkarım dağlar. Düşerim yollarım.

zaman, sadece birazcık zaman. Kızgınlığım yalnızlıktan, korktuğumdan. Bilirsin karanlıktan da ürkerim, çocuklar gibi.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri yeni bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Afra'yla. Adı İntikam'dı. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgisel'in de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bazı insanlar hayatımızdan gitse bile bıraktıkları his uzun süre bizimle kalmaya devam ediyor. Bir sokakta, bir şarkıda ya da hiç beklenmeyen bir anda yeniden ve yeniden aklımıza geliyorlar. Belki de özlemek unutamamaktır biraz da. Şimdi tam da böyle bir duyguyu, böyle bir hissi anlatan bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Unutulanlar, İbrahim Erkal sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

sen kal böylece. İnan ne sitemim ne de ahım var. Sanma ki tükenmez, bitmez bu gece. Benim Allah'ım var, ne gamım var. Senin yakacağın

0: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Çekmedim dertler, çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özber Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Telinde Ezgiler programındayız. Çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. Solmuş çiçekler. Özlemek sadece birini aramak değildir bazen. Eski bir zamanı, eski bir mutluluğu ya da eskisi gibi hissedebilmeyi istemektir. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılarınızı değerli eşim Murat'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim kendilerine. Bu güzel şarkı da sizlere armağan olsun. Mor Hicranlar, Hakan Taşıyan sizlerle radyonuzda.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: akrabamızı Özbay Kurtarma Torluğu'nda devam ediyoruz. Tam da bugünün havasına uyan bir şarkıyla devam ediyoruz hatta. Bir uzak şehirdeyiz. Hayır, daha önce de ben şey demiştim, artık bu saatten sonra zaten gibi soğuk olmaz gibi bir yorumda bulunmuştum hava durumu hakkında konuşurken. Bugün de yağmurlu bir güne uyanmak tabii bana da şok etkisi yarattı. Galiba biz yaz mevsimine geçemeyeceğiz. Sen,
1: yağmurlar yağıyorsa...
0: Bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0530 8273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurt'a teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Sizleri Fatih Kısaparmak'la baş başa bırakıyorum. Ben iki kere ağlarım sizlerle radyonuzda.

yazsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum.

titriyordu. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca programımızın da ilk bir saatini geride bırakmış bulunuyoruz. Bence bir şarkının en güçlü yanı bazen bizi geçmişe götürmesidir. Unuttuğunuzu sandığınız duygular bir anda yeniden ortaya çıkabilir. Şimdi sizleri Ertuğrul Polat'la baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkı Özbay Kurtarma. Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Varsam senle, yoksam senle. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgi Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. İyi yayınlar, Tarsus'tan dinliyoruz. En güzel şarkıları değerli abim Yılmaz'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 288. Allah, numaraları karıştın. Şu an numaramızı vermeyelim ya. O kadar çok sponsorumuzun numarasını dinliyoruz ki tabii ki burada. Onlara da selamlarımızı gönderelim. Numaralar da haliyle birbirine karışıyor ya. Hayat yordu, kader kırdı hep beni. İnanılmaz, bu arada hatırlayamıyorum numarayı. O zaman sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakayım, olmayacak böyle. Cengiz İmren'le sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Duy, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: Azer Bebe sizlerle radyonuzdaydı. Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz yayınımıza. Arif Susam yorumuyla Acımıyorsun dinleyeceğiz sizlerle. Ve bazı vedaların üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, insanın içinde küçük bir sızı kalıyor. Belki alışılıyor ama tamamen geçmiyor maalesef.
1: Tek tesellim kaldı.
0: Şarkının güzelliğine bakar mısınız ya? Harika bir şarkı, harika bir yorum.
1: Hiç düşünmedim.
0: Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakmak istiyorum. Acımıyorsan Arif Susam sizlerle radyonuzda.
2: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

바라오 아주 모여로사 히치도 셈에 베님 내 올올 하림 헤프 우사클라르 바카오 아주 모여

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz.
1: Durdurun zamanı.
0: Birini unutmaya çalışmak bazen onu daha çok hatırlamaktır. Ne kadar uzaklaşsan da bazı anılar hep aynı yerde kalıyor. Ama şimdi asıl mesele bence insanın kendini özlemesi. Şimdi sizleri öyle bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Ümit Besen, durdurun zamanı hiç geçmesin yıllar diyecek. Şimdi aynalarda başka biri var. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
2: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

kalbimlerde yaşar o güzel anılar. Gözlerim doluyor baktığım anlar. Rüzgar gibi geçti, hiç durmuyor yıllar. Şimdi aynalarda başka biri var. Rüzgar gibi geçti, hiç durmuyor yıllar.

0: Bugün sanırım üzerimde biraz dalgınlık var. Sürekli bir şeylere basıyorum, bir şeyleri unutuyorum. Ya neden böyle oldu anlayamadım ama neyse, ne yapalım artık. Verdikleri değerli destekten dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şu güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Sizleri Ömer Danış'la baş başa bırakıyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir şarkının en güçlü yanı bazen bizi geçmişe götürmesidir. Unuttuğunu sandığın hisler bir anda yeniden ortaya çıkar ve hafızanın en derin yerinde kalan anılar bile yeniden canlanabilir. Şimdi bu şarkıyla sizleri geçmişe götüreceğiz. Harika bir Cengiz Kurtoğlu şarkısını dinleyeceğiz sizlerle birlikte.

0: mesaj paylaşalım. Daha sonra sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. İyi yayınlar Selin Hanım. Kolay gelsin. Sıradaki en güzel aşk şarkılarınızı değerli eşim Baran'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Seninle yaşadım sensiz günleri. Sana gelirim. Cengiz Kurtoğlu sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Selin yayında.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında devam ediyoruz. Şimdi özlem özlem diyoruz ama aslında her özlemin içinde biraz da umut var aslında. Bir gün yeniden karşılaşma ihtimali, yeniden konuşabilme düşüncesi. Belki de insanı ayakta tutan şey tam olarak budur. Zaten şimdi Bergen de söyleyecek bizlere. Bu son olsun sevgilim diye. Barışalım yeniden. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Bu son olsun. Bergen sizlerle radyonuzda.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz artık. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar. Eşim Ramazan için Selahattin Özdemir'den bir şarkı çalarsanız çok mutlu oluruz demişler. Çalmaz olur muyuz ya? O zaman sizleri Selahattin Özdemir'le baş başa bırakalım. Çıldırabilirim sizlerle radyonuzda.

Ve şimdi sondan bir önceki şarkımız. Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakacağım birazdan. Benim kaderim, değişmez talihim, gülmedi, gülmüyor kaderim diyeceğiz. Bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum.

Programımızın sonuna geldik. Sevgi Selim'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler sona erdi.
1: Babalar Resitali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Bakışların yaralıyor, gönlümde bir yer arıyor. Bugün de saatler tam 16'yı gösteriyor ve zaman gönül yaralarına tercüman olan şarkıların zamanı. Bugün perdeyi öyle açıyoruz ki yüreğinde kor taşıyanlar, sevdası yangına dönenler radyoların başına. Eyvah yine düştü gönlüm bir zalimin ocağına diyenlerin sevdasına ses olmak için geldik. Gökhan Güney'in o eşsiz yorumuyla düştü gönlüm diyoruz ve Babalar Resitali böylelikle başlıyor. Kulaklarınız bizde olsun Gökhan Güney. Gökhan Güney düştü gönlüm şarkısıyla sizlerle radyolarınızda olacak.

Gökhan Güney Resteli devam ediyor. Bu şarkının, yani sıradaki şarkının yeni çıkan versiyonu var. Ben onu da çok seviyorum ama bu versiyonu bir başka yani. Bir seni düşündüm, bir de kendimi diyecek. Gökhan Güney şimdi radyolarınızda sizlerle birlikte olacak. İçime hasretin dolup taştıkça, gözlerim boşluğa daldıkça, o eski günleri hatırladıkça bir seni düşünürüm, bir de kendimi. Şimdi maziyi düşünürken sizlere bu güzel şarkıyı armağan ediyorum. Gökhan Güney, bir seni düşündüm, bir de kendimi. Ardından kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından yine sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle olacağım.

0: Babalar Restani, Babalar Restani devam edecek. Devam edecek. Babalar Restani, Babalar Restani devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların ardından arabesk sevenlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restani'nde bendeniz Zeynep sizlerle birlikteyiz. Şimdi Müslüm Gürses'te biraz aşktan bahsedeceğiz. Hani böyle hayatınız olağan akışında gider, bir anda yollarda hayatınızı değiştiren, sizi su misali akışa büyüleyen o özel insanla karşılaşırsın ya. İşte şimdi hayatınızdaki o özel insanlara bir selam gönderelim. Müslüm Gürses'le birazcık aşkla konuşacağız. Mest oldum diyecek Müslüm Baba. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Sanki birdenbire bir şey oldu, dilime söylenmeyi bulamadım kelime diyecek Müslüm Gürses. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

İşte böyle mest olup, aşık olup, böyle güzel havalarda aslında aşk kalbinize bir kuş gibi konuyor ya. Ardından da maalesef bazen aşk hüzünlü oluyor, hüzünlü bir şekilde bitiyor. Çok sevdim, sonunu hiç düşünmeden ayrıldık, sebebi neydi bilmeden diyecek Müslüm Gürses, öğrenemedim şarkısıyla sizlerle radyolarınızda olacak.

0: Confessi Tali.
1: Galiba hayattaki en zor şey birini unutmak sanırsam. Yani Müslüm Baba bile unutmayı öğrenemedim diyorsa bu iş böyledir. Şimdi Adnan Şenses de aynı dertten müzdarip olacak ki vallahi billahi unutacağım diyecek. Bizim şarkımızı bir daha çaldır bu gece son defa ağlayacağım diyecek. Şimdi sizlerin şarkısını son kez çaldırıyorum bakalım. Ama gerçekten hüzününüz son kez olsun. Adnan Şenses sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında.

sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorulardan.

Selami Şahin Resteli'nin ikinci şarkısıyla sizlerleyiz. Az önce kaderim mi yoksa sen mi suçlusun diye sormuştu Selami Şahin. Şimdi de gözlerin bir silah, bakışın kurşun diyecek. Aşkı bize böyle tarif edecek Selami Şahin. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Nefes İtalya.
1: Ne güzel söyledi öyle Selami Şahin, severek uğrunda ölebilirim diye. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteri'nin bu şarkıyla da birlikte sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane babalarını dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteri'nde buluşuyoruz. Şimdi de son şarkımız Ferdi Tayfur'dan gelecek. Ardından ağlayan şarkılarıma şiir oldun, beste oldun, söz oldun. Yıllarca kuruldun gönül tahtıma, benim oldun, canım oldun, can oldun diyecek. Çok güzel bir şarkıyla sizlere veda edeceğim. Kanayan gül diyecek. Ya da yine sensiz. Şarkının adı ikisinden birisi de olabilir. Tahmin değilim. Herkese şimdiden iyi dinlemeler. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Yine yarın saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin efsanelerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteri'nde buluşalım. Ferdi Tayfur, Kanayan Gül şarkısıyla şimdi sizleri baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Bizimle kalın.